0: ya sevince geç.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

hal olsaydı keşke. Söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey gelmez elimden.

yaşayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertize Dynobil'e.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometreleri, Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Ekspertize Dynobil'e.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Bir reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Reklam.
8: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
9: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının pirine, kaptan köşküne Radyo 7'ye, ülkenin alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. 24 Ağustos 2026 Pazartesi sabahındayız. Bu hicri takvimle 11 Rebiül Evvel 1448 anlamına da geliyor. Canım ülkemin saati de 7'yi 4. Hatta 5 dakika geçiyor. Yepyeni bir güne ve programa ve haftaya beraberiz. Öyle başlıyoruz çok şükür. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Mübarek Mevlid Kandilinizi tebrik ediyorum en içten şekliyle. İki Cihan Güneş Efendimizin dünyaya teşriflerinin 1501. seneyi devriyesi. Kainatın Efendisi, Azizi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği o mübarek günün tam da ortasındayız. İnsanlık için bir milat biliyorsunuz. Efendimizin tezahürü, Efendimizin lütfu ve bize gönderilmesi, görevlendirilmesi, bunu bir milat olarak kabul edebilen herkesi canı gönülden kutluyorum. Gönlünüzdeki gerçekleşsin diye de ekliyorum efendim. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da size selamını iletiyorum. Ben Mehmet Can, saygı ve sevgilerimin akabinde. 0507 977 0101 hatırlatıyorum ki siz de orada olun diye, ben buradayım deyin diye, hayırlı kandiller dilemek için haberle ilgili görüş, kanaat, fikir ve dahi yorumunuzu bizimle paylaşmak için lütfen yazın. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden? Seve seve okuyacağız evelallah. Instagram'dan da Mehmet Can Radyo 7 adresinden de pekala yazabilirsiniz. Peki, haberler çok. Hepimizi ilgilendiren gelişmeler çok. Radyolarınızın sesini biraz açın. Önce duamızı ederim, sonra işimize bakarız. Ya Rabbi, bize lütfettiğin, nasip ettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi, o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle bahşeyle. Sadece sana kulluk ederek sadece senden isteyenlere de lütfeyle. Sen bonkörsün, sen merhametlerin en merhametlisisin ve sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, şu güzel, güzel günün hürmetine, kandilimizin hürmetine, acizlikten, üzüntüden, yasadan, yastan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, pintilikten, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle. Allah'ım bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı olanların kalplerini yumuşat ve sinelerini daima sevgiyle doldur. Ve ya Rabbi ne olur, ölmüşlerimizin kabirlerini nur, mekanlarını cennet eyle, yaşayan yakınlarımıza sağlık, sıhhat nasip eyle, senin razı olacağın hayırlı bir ömür nasip eyle. Ve ya Rabbi ne olur, bize evladından, ekmeğinden, soluduğu havadan, tükettiği ömründen hayır görenlerden olmayı nasip eyle. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde, o büyük günde bizi senin adaletinin tezahürü için şeref dolu bir akıbet nasip eyle. İntikamın için memurun olmamızı nasip eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
5: 7 gün 7 sabah.
7: Basından başlıklar.
9: Peki, Efendimizin Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde bugün özel bir program gerçekleştirilecek. Mevlid-i Nebi gecesi özel programı saat 20'de olacak ve bir özel kanaldan, çok sayıda özel kanaldan aslında canlı olarak yayınlanacak bu program. Hala bu kültürün devam ettiği evler var. Yani kandil programlarının takip edildiği evler var ki saygıyla karşılıyorum. Çocukluğumuzun, bebekliğimizin alışkanlığının devam ettirildiği evler, haneler, sayıları artsın öyle diyelim. Hiç geçmeyen evler, haneler de var. Oraları zaten söylemek istemiyorum. Peki, Beşiktaş'ta seri sonu oldu. Oynadığı son 6 resmi maçı gol yemeden kazanan Beşiktaş, Alanya deplasmanında eli boş döndü, 1-0 yenildi. Ve Salah sahne aldı 2-1'le. Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, süperstarı Salah'ın double'ıyla kazandı. 2 golüyle kazandı mücadeleyi 2-1'le, hop 3 puan hanede. Salah'la Bordo Mavili takımın kumaşları birbiriyle örtüştü. Frekansları birbiriyle tuttu, o da belli. Sultanlar 2'de 2 yaptı. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Letonya'yı 3-0'la geçen voleybol takımımız dün Slovenya'ya da şans tanımadı, 3-1'le yendi. Filenin Sultanları A grubundaki 3. maçında bugün saat 19'da Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Daha ciddi haberler. Hay hay. Netanyahu'nun hayali çöktü. Türkiye son 10 yılda sınır ötesi askeri harekatları ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü diplomasiyle Netanyahu'nun bölgeyi parçalamaya dayalı stratejik hesaplarını yerle bir etti. İsrailli stratejist Odet Yino'nun 82'de kaleme aldığı ve Irak'la Suriye'de etnik mezhepsel temelde parçalanmasını öngören plan 96 yılında ilk başbakanlığı döneminde Netanyahu'ya yol haritası olmuştu. Plan o dönemde Amerika desteğiyle Irak ve Suriye'de uygulamaya kondu. 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde bir terör devleti kurulması planını da devreye soktu. Türkiye bütün denklemleri değiştiren taraf. 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türkiye, Suriye sahasında denklemi değiştirdi. Ardından bitmedi tabii. Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları da arka arkaya geldi. Bu koridor büyük ölçüde çökertildi. 2024'te Türkiye'nin teknik desteğiyle Suriye'de Esed yönetimi yıkıldı. SDG'nin merkezi yönetime entegrasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Terörsüz Türkiye süreciyle de Yinon planına dayalı hesapların çöktüğü ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz bu klasik bir emperyal yutucu ülke stratejisidir. İsrail'in stratejist Odet Yiro'nun planı. Bunu Amerikalılar da başka isimlerle uyguladılar, uyguluyorlar. İngilizler de başka isimlerle uyguladılar, uyguluyorlar ve dahi diğerleri de. Basit, biliyorsunuz. Söyleyince tabii ki diyeceksiniz. Parçala, böl, yönet. Çok basit. Sen şöylesin, senin hakkın gayet tabii var. Sen bugüne değin ezildin, üzüldün, büzüldün. Pekala senin de yaşam hakkın var. Sen bir ülkecik kurabilirsin. Sonra ne olur? Sonra büyük birer piyona dönüşürsün. Biz de vakti saati gelince yönetiriz. Lüzumu halinde de ortadan kaldırırız mantığı. Ama son cümleleri pekala muhatabına söylemiyorlar. Onu uygularken gösteriyorlar. Ama hep işe yarar bu plan. Terörsüz Türkiye'de kritik toplantı bugün. Efendim 18 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanmasının ardından terör örgütünün silah bıraktığının takibi için oluşturulan kurul ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapacak. Toplantıda kurulun yol haritası ele alınacak ve alt komisyonlar belirlenecek. kamuda 484 milyarlık tasarruf olduğunu söylüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024-25 döneminde kamuda alınan tasarruf tedbirleri kapsamında bu tasarrufun sağlandığını dillendiriyor. 484 milyar. Bakan Şimşek bu tutarın 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aştığını da söylemiş. 1818 tapu ve Porsche marka otomobil yarış atı.
10: Vay,
9: vay, vay. Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığına ilişkin incelemede dikkat çeken ayrıntılar var. Masak'ın raporunda 4 aile ferdinin 1818 tapu işlem kaydının bulunduğu vurgulanırken Kuriş'in kullandığı Porsche Carrera 4S marka lüks otomobil ve sahip olduğu yarış atı da inceleme altında bulunuyor değerli dinleyiciler. Tesadüf falan değil. Hani şu cemaat kavramını da paramparça edip içine okudunuz ya tabiri caizse, tam da böyle göbeğini okudunuz ya tabiri caizse, kimi imamlık üzerinden işi götürdü, kimi onunla hemhal olarak omuz omuza ilerledi, cemaat kavramını paramparça etti ve sonra da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Meta ve Türkiye düşmanı faşistlere işaret etmiş bugün Milliyet'te Özay Şendir. Rum kesiminin faşist sürüsü Elam üyeleri sanal medya üzerinden durmadan Türkleri öldürmekten söz ediyor. Katliam çağrıları yapan mesajlar yayınlıyor. Meta'nın normal şartlarda bu nefret söylemini engellemesi lazım ama engellemiyor. Ulaştırma Bakanlığı bu faşist sürüsüyle ilgili harekete geçmesi için Meta'yı zorlamalı diyor Özay Şendir. Ne güzel yakalamış. Türkiye gazetesi, orada neler var? Yapay zekanın bedeli var. Yapay zekanın tavsiyesine uyan avukat davayı kaybetti. Susam yetiştiricisi Zirai İlaç ismini yapay zekadan aldı, tarlasını kurdu. Ama sonrasında problemler başladı. Uzmanlar uyarıyor, sağlık ve diğer kritik kararları teyit etmeden sakın oradaki tavsiyeleri uygulamayın. Sonra tarlada kurur, ürün de tarlada kalır vesaire. İnfaz timi kurmuş, Kuytul'un şifreleri çözülüyor. İstihbarat servisi bile varmış Kuytulcuların. Muhalifleri FİT adlı gizli birimiyle buluyor, takip ediyor, sözde mahkemede yargılıyor, ardından da ceza kesiyorlarmış. Şantaj var, falaka var. İşkence var. Kurallara uymayanlara falaka cezası verilmiş. FETÖ bağında tespit edildi örgütte. İkinci adam Erol Ardıç'a bağlı infaz timleri de işkence seansları düzenlemiş. Öyle gördün her sakallının peşinden gidersen. Asgariyi Alman modeli hak işin teklifi, işçi işveren anlaşsın, hükümette rakamı açıklasın şeklinde bir teklif. Peki Mansur Yavaş hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde mi kalayım, Özgür Özel'in yeni partisine mi geçeyim kararını vermiş değil ama Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi yaptığı da biliniyor, ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu yönetiminin görünür ol baskısına rağmen Mansur Yavaş, CHP yeni parti krizini dışarıdan izlemeye devam ediyor. Yavaş'ın seçimde %50 artı birlik desteği göremezse siyaseti bırakabileceği iddiaları da var. Öyle diyor. Cumhur bir arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin ilk adımının atıldığı Ahlat ve Manazgirt'te bir araya gelecek. Cumhur İttifakı'nın iki lideri yine tarihi mesajlar verecek. Anadolu'yu Türk yurdu yapan Manazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü törenleri için hazırlıklar tamam. 238 hektarlık Milli Park'ta 1071 adımlık fetih yolu, otağlar ve tematik çadırlar kuruldu. 3 gün boyunca spor, gösteri ve kültür etkinlikleri düzenlenecek değerli dinleyiciler. Bu vesileyle şehitlerimizi, gazilerimizi yeniden ve rahmetle yad edelim. Ömrü hayatı devam edenlere de huzurla, sağlıkla temenni edelim ki yaşamları olabilsin. Milli uçak gemimiz bir yıla hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, yapımı devam eden Türkiye'nin ilk uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı. Ne işiniz var sizin uçak gemisiyle? Tabii canım. Size kim saldıracak ki uçak gemisi yapmaktasınız? Dünyada barış ortamı var. Sağa bakın, sola bakın, yukarıya bakın. Her taraf barış, güllük, gülistanlık yani. Ne işiniz var uçak gemisiyle, İHA'larla, SİHA'larla, füzelerle, hava savunma sistemleriyle? Diyenler her zaman çıkar. Ya da bunları yapacağınıza şunu yapın diyenler de her zaman çıkar. Şunlar da yapılacak, bunlar da yapılacak. Aynı anda yapılacak. Herkes elini taşın altına koyacak. Tatlıoğlu'nun açıklamaları akşam gazetesinin manşetindeydi. Gölcük Tersanesi'nde 343 bin kişiye ev sahipliği yaptığı Teknofest Mavi Vatan renkli görüntülerle bitti. Sevgili dinleyiciler, dikkat çekici gelişme. Peki öyle böyle değil, muazzam bir yakın ilgi olduğu anlaşılıyor Teknofest faaliyetlerine. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye son 25 yılda savunma sanayinde bir değişim değil bir devrim yaşadı diyor.
10: Milletimizin muazzam bir ilgisi var. Çocuklu aileler görüyorsunuz. Yani bebek diyeceğimiz yaşta çocuklardan başlayıp gençlere, yaşlı yine vatandaşlarımıza varıncaya kadar muazzam bir ilgi var. Burada Türkiye'mizin son çeyrek asırda savunma sanayinde gerçekleştirdiği devrimin deniz boyutu itibariyle yansımalarını görüyoruz. Bayraktar TB3'ler hemen arkamızda bakın. Deniz gücüyle hava gücünün bir entegre bir anlayışla ele alındığının örneklerini görüyoruz. Bütün bunlar bize şunu söylüyor. Türkiye son 25 yılda savunma sanayinde bir değişim değil bir devrim yaşadı. Ve bu devrimin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu değişim güçlü bir siyasi irade olmadan başarılamazdı. Buraya gelen özellikle çocukları ben çok önemsiyorum. Çocukken gördüğünüz şeyler iz bırakıyor sizde. Geleceğe çok daha güçlü, özgüvenle hazırlanmış olacaklar. Ve nice Selçuk Bayraktarlar, yine Allah rahmet eylesin, nice Özdemir Bayraktarlar işte bu genç neslin içinden çıkacak. Her yerde Teknofest kuşağını görüyoruz. Niçin önemli savunma sanayi? Her şeyden önemlisi güvenlik. Hiç kimsenin merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. Böyle bir lüksümüz yok. Güçlü olmak zorundayız. Ama hem güçlü hem haklı olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Her şeyden önemlisi bu. İkincisi, bağımsız bir dış politika için milli savunma sanayi vazgeçilmez. Üçüncüsü ve yine çok önemli bir boyut, refah. Savunma sanayi aynı zamanda teknolojik atılım demek. Buradaki yetkinlikler sivil endüstrileri de geliştirecek. Nitelikli istihdam ve katma değeri yüksek bir ekonomi inşa etmek demek. Her bakımdan iftihar ettiğimiz bir ortam. Ben emeği geçen herkese tekrar yürekten teşekkür ediyorum.
9: İkinci elde fiyatlar düşecek diye bir başlık dikkat çekiyor. Sıfır piyasasındaki kampanya rüzgarı ikinci eli tam anlamıyla vurdu. Uzmanlar yıl sonuna kadar fiyatların %7 ile %12 oranında gerileyeceğini düşünüyor. Tahmin bu yönde. Dün 38. Boğaziçi Kıtalar Arası yüzme yarışı vardı ve bu yıl tam 2500 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Rus yüzücü Nikolay Shelchikov'un geçen yılki yarışta kaybolması nedeniyle bu yıl tüm yarışmacılara turuncu şamandıra takıldı. Sevgili dinleyiciler, o görüntüleri muhtemelen siz de gördünüz. Çok şükür bu sefer yüzücüler kaybolmadı. Yeni Akit gazetesi teşhir modası nesilleri bozuyor demiş manşetinde, ki haksız değil. Şöyle, teşhirciliği dayatan akımların yanı sıra tekstil ve moda sektörünün özellikle kız çocukları üzerinden kadın bedenini bir tüketim unsuruna dönüştüren anlayış kültürel yozlaşmayı tetiklerken toplum içerisindeki mahremiyeti katlediyor. Genç nesilleri birer meta haline getiriyor. Gidiyorsunuz avuç içi kadar elbiseler. Çocuk da zaten avuç içi, kardeşim ne fark ediyor ya, böyle olması gerekiyor falan diyorsanız fazla iyi niyetlisiniz. Biraz daha yakından bakın o avuç içi kadar elbiselere, kıyafetlere, onların birer yetişkin kıyafeti olduğunu, yani 20'li yaşların üzerindekilerin özel hane kıyafetleri olduğunu, hatta bazılarının yatak odası kıyafetine çok yakın seviyede olduğunu göreceksiniz. Eğer kız çocuklarına, yaşı 2 ile 1 ile 3 ile 5 ile başlayan kız çocuklarına onları reva görenlerdenseniz ben size tek bir kelime bile etmem. Ama bunda bir iş var, bunda bir pislik var diyenlerdenseniz sizinle aynı kanaatteyim efendim. Bunda bir pislik var. İlahiyatçı yazar Ahmet Tahiroğlu, Türkiye'nin manevi kalkınma seferberliğine ihtiyacının olduğunu söylüyor. Her moda masum değildir diyor. Müslüman toplumlarda insan bedeninin teşhir edilecek bir vitrin olmadığını da ısrarla dile getiriyor. Her şey göründüğünde kıymetli olmaz. Onu da ayrıca söylemek lazım. Peki, Türkiye oyun oynanacak bir ülke değildir. Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye soğukkanlı bir şekilde olayları yakından takip ediyor. Türkiye ile oyun oynanmaz. Ateşle oynayan evini de yakar, kendini de yakar. Gidişat onu gösteriyor. Sözleriyle İsrail'in saldırgan tavrını değerlendirdi. Soykırımcının nefesini küresel intifada keser. Bu da Batı'nın desteğiyle azgınlaşan İsrail'e karşı dünyanın vicdanlı insanlarının çağrısı. Devletlerin de tıpkı fertler gibi, bireyler gibi, yani sizin yaptığınız boykot gibi harekete geçerek İsrail'in enerji, hava ulaşımı, lojistik bağlantılarını kesmesi, ekonomik ve siyasi boykot uygulaması çağrısı işin içindeki gönüllerce dile getiriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk toprağıdır. Adada hayal görenler İsrail ve yardakçılarıdır. Onlara yönelik de uyarılar yapılıyor gazetede. Enerji gücümüz 126 bin megawattı aşmış durumda. 126 bin 476 megawatte çıktı. Güneş ve rüzgarın toplam payı %33.8. Takvim gazetesi. Hesap günü. 7 aydır süren Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası için karar günü. 7 belediye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde 63 farklı rüşvet ağında 1 milyar 170 milyon liralık vurgun gerçekleşmişti. Sanıklar için 868 yıla kadar hapis talep ediliyor. 578 sayfalık bir iddianame var. İddianamenin en çok dikkat çeken ayağını Beşiktaş Belediyesi oluşturuyor. Rüşvetin büyüklüğü dudak uçuklatıyor. Tutuklu eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın imar ruhsatları karşılığında müteahhitlerden yaklaşık 250 milyon lira rüşvet aldığı belgelendi. Mahkemede savunma veren Aktaş, suç yapısının Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde kurulduğunu itiraf etmişti. Suç örgütü lideri Aktaş, Diyarbakır, Adana ve Adıyaman'da temizlik ihaleleri alarak büyüdü. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinden sonra milyarlık ihaleleri tek elde topladı. İstenen cezalar şöyle: Rıza Akpolat için 86 yıldan 234 yıla kadar, Aziz İhsan Aktaş için 103 yıldan 280 yıla kadar, Baki Nugay için 119 yıldan 328 yıla kadar, Zeydan Karalar için 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İlgili bahsi geçen iddianamede. Karar bugün. Kurslar çıldırdı. YKS'ye hazırlık 1.4 milyona dayandı. Sınava hazırlık kurslarında yıllık ortalama fiyat 150 bin ile 300 bin lira arasında değişiyor. Birebir ders ve özel koçluk da içeren VIP programlar 1.4 milyon liraya kadar çıkıyor. Eğer ben standart bir kurs göreyim diyorsanız en az 60 bin lira, en çok 250 bin lira ödüyorsunuz. Butik bir dershane burası kardeşim diyorsanız en az 160 bin lira, en çok 800 bin lira. VIP yani very important person, çok önemli kişi iseniz, böyle bir kursa çok önemli kişi olarak gitmekteyseniz en az 200 bin lira, en çok 1.380 yani 1 milyon 380 bin lira ödeyeceksiniz. Adı üzerinde very important person, VIP. Hibritle dershanelerden birine denk geliyorsanız 100 ile 150 arasında bir ödeme gerekiyor. Very important. Palamut'ta bereket var. Karadeniz'de palamut sezon öncesinde görüntüler umut verdi. Tezgaha gelen palamut miktarı sezonun bereketli geçeceği beklentisini arttırmış durumda. Milat. Şanlıurfa 46 dereceyi gördü diyor. Şanlıurfa'daki sıcak havadan bahsediyor. Termometrelerin gölgede 46 dereceyi gösterdiği Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında Şanlıurfa'da vatandaşlar parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçirdi. Evlerde durmak zaten mümkün değil. İstanbul'da da gerçekten sıcak günler yaşanıyor. Gecesi ayrı bir dert, gündüzü ayrı bir dert. Dışarıda mücadele etmek ayrı bir dert. Toplu taşıma bambaşka bir dert. Ayakta kalabilme, hayatta kalabilme bambaşka bir dert. Allah sorumuzu iyi etsin. Ama bu gidişat gerçekten yaz mevsiminin en sert sıcak ortamını gösteriyor. En azından termometreler öyle diyor. Cuma'ya kadar da her gün ikişer, üçer derece daha yükseleceğine yönelik değerlendirmeler var. İsrail'i silerler miladın manşeti bu olmuş. Türkiye'yi tehdide kalkışan Netanyahu'ya kendi medyası bile isyan etti. Türkiye gereken cevabı verecektir. İsrail medyasında Netanyahu'yu eleştiren ifadeler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ifadeleri dikkat çekici. Şöyle diyor Hakan Fidan: İsrail tahammül sınırlarını aştı.
11: İşte bu artık sürdürülebilir bir patern değil. Yani biz bu oyunda oynamıyoruz artık. Yani İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü Amerika'nın arkadan süpürmeye çalışması, hafifletmeye çalışması kabul edilebilir bir patern olmaktan çıkmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölgeye daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu uyarılarımıza kulak versinler. Bölgenin evlatları olarak, bölgenin insanları olarak bunu söylüyorum. Bölgenin içinden geçtiği duygusal atmosfer, halkın içinde bulunduğu psikolojik durum, her gün ekranda gördüğü bu katledilme resimleri, çaresiz bırakılmış Filistinlilere hiçbir el uzatılmaması, bunun karşısında başka çok lüzumsuz konularda Müslüman ülkelerin sürekli bir ders verilir durumda olunması, demokrasi ve insan hakları üzerinden artık tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır. Batı her türlü moral üstünlüğünü bu coğrafyada kaybetti.
9: Saat 7.27 oldu. 3 dakika sonra ilk mesaj kimden ve nereden beraber öğreneceğiz evvelallah. Ama biliniz altın da son 3 ayın zirvesini gördü. Altının onsu Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in faiz arttıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması, dolara olan talebin azalmasıyla 3 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Gramı 7.000 liranın üzerinde altın. Şu anda serbest piyasada 1 gram altın satın almak isterseniz en az 7.153 lira ödemelisiniz. Ödemek zorundasınız. Bir de küsuratı da var ama öyle diyeyim sadece. 7.153 lira ödemek zorundasınız. Elinizdeki gram altını bozdurmak isterseniz bir sarafiyede, bir kuyumcuda en az 7.066 lira civarında bir fiyata satıyorsunuz. Yani aradaki makasın da yaklaşık 100 lira bandında olduğunu biliniz. Ortalama 100 lira bandında bir değer. Ama hafta içindeki seyri kimse kestiremiyor. Geçen hafta altın %6'nın üzerinde bir yükselişle haftayı geride bırakmıştı. Ama altın üzerinde spekülasyon mu yapılıyor yoksa gerçek seyri, doğal seyri bu mu? Kimsenin de net bir fikri yok. Peki bir diğer gazete Hürriyet, orada neler var? Antalya'da dünya değişir diyor gazete, manşetine bu haberi çekmiş. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a göre yeniden çizilen dünya enerji haritası için Antalya'daki COP31 zirvesi hayati önem taşıyor. Yeni dönemde enerjide elektriğin payı artacak. Antalya'daki zirve için şimdiden kabul gelen somut hedef şu: dünyada enerji tüketimi içinde %23 olan elektriğin payını 2035'te %35'e çıkarmak. Yani 35'te 35. Bu hedef sağlanırsa tıpkı 2015 Paris Anlaşması gibi yıllarca Antalya kararı olarak anılacak ve tarihi bir adım atılacak diyor. Fatih Biryol, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Biryol konuşmuş gazeteci arkadaşımız Sefer Levent'e. Sefer de üniversite sıralarında sınıf arkadaşım, ona da sevgiler gönderelim, devam edelim. Aktaş davasındaki karar gününü Hürriyet gazetesi de ilk sayfadan vermiş. Eğirdir'den çıkan hazine, bu da çarpıcı. Son dönemde Isparta Eğirdir Gölü'ndeki su çekilmeleriyle arkeoloji dünyasında heyecan oluşturan bulgular ortaya çıktı. Suların altında geç neolitik çağdan Bizans'a uzanan medeniyetlerin izleri olduğu görüldü. M.Ö. 5000'e dayanan bölgedeki yerleşimlere ait kalıntıların gölün sularının koruduğu vurgusu da özellikle yapılıyor. Takip kurulu ilk kez toplanıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik toplantı. Yeni Şafak gazetesi tribünde suç serbest değil. Süper Lig başladıktan sonra özellikle Zafer Partili bazı grupların tribündeki provokasyonlara dikkat çekiyor. Spor hukukunda uzman olan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren kaleme aldığı makalede taraftarlara yasal yaptırımları hatırlatıyor. Hakaret içerikli tezahüratın cezası 1500 lira, ancak din, dil, ırk hedef alınırsa eğer 3 yıla kadar hapis verilebilir. Sahaya atlamanın cezası 365 bin liraya kadar çıkıyor. Maça biletsiz girene para, kara borsadan bilet satana hapis cezası var. Sahaya su şişesi, bardak ya da bozuk para fırlatmanın cezası da en az 3 bin lira diyerek haber devam ediyor efendim. Soykırımdan sonraki aşama. İsrail hahamı Filistin diye bir halk yok diyor. Gazze'de 3 yıldır soykırım yapan İsrail, Filistinlerin varlığını da inkar etmeye başladı. İsrail'in seferat baş hahamı David Yosef, Filistinler için Filistin halkı diye kendilerine bir isim veriyorlar ama onlar bir halk değil, hiçbir zaman halk olmadılar, hakları da yok ifadesini kullanıyor. Yosef'in Ben Gvir'den, onun da Bibi'den, katil Bibi'den zerre kadar farkları yok. Hepsi aynı kuyunun suyu. Hatta bir adım ötesini de dillendiriyorlar. Bırakın böyle bir halk yoktur cümlesini, insan değillerdir cümlesini de artık rahat rahat telaffuz ediyorlar. Saat 7.32 oldu. Peki ilk mesaj diyor Furkan'ım ısrarla, hemen bakalım, bulduk. Yazamasak da kulağımız hafta içi hep sende diyor Engin Akbulut. Ona da sevgiler gönderelim, gönülden selamlar. Kandilini de, mübarek kandilini de tebrik edelim. Birazdan sizin mesajlarınız var diye de ekleyelim.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: Reklam.
14: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
15: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
16: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Bu sabah da trafik var İstanbul'da. %42'yi gösteriyor şu anda ki saat 7.35. %42'nin özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü her iki istikamette açık diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikameti ise neredeyse kilitlenmek üzere. TEM'den Tekstilkent'ten Hastal'a, Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kartal'dan Kozyatağı'na, O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir devam ediyor. Bir de yoğun akıcı olanlar var. O3 üzerinde Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan kısım ve Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na kadar olan bölüm, TEM'den Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na kadar olan bölümü rahatlıkla yoğun akıcı diyerek zikredebiliriz. Haberiniz olsun.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. 24 Ağustos 2026 Pazartesi sabahında zaman hızla akıp geçiyor. Artık Ağustos'un da son günlerine doğru ilerliyoruz. Derken Eylül okulların açılışı ayın 14'ü itibariyle milyonlarcasının okul telaşı. Tabii çok sayıda okul öğrencisi olan hane bulunduğu gibi bundan artık uzakta bir yerde bulunan haneler de var. Yaş itibariyle ama dünyadaki sistem de bu en nihayetinde. Zaman su misali akıp geçiyor sevgili dinleyiciler ama dostlar orada olmaya devam ediyor. Eksik olmayın. Her birinize günaydın diyelim. Tokat'ta Mustafa Bülbül bizi dinliyor. Gönülden tebrik ediyorum yayınınızı da diyor. Mübarek Kandil'i de tebrik ediyorum. Yani sizin yayına başlamanızı büyük bir heyecanla bekliyorum. Emin olun. Duanıza da ayrıca teşekkür ediyorum diyor Mustafa Bey. Duadan başka elimizden ne gelir? Yani en önemli gücümüz ya da silahımız, benzetmeyi böyle yapalım, duamız. Hayırlı sabahlar diyor Bursa'da Necmi Kaptan. 13.43 plaka servisle pazartesi günü olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hafta sonu olunca sonra en güzel programı dinlemeye başlıyoruz diyor. 13.43'teki arkadaşlar hayırlı işler, Allah sizi muhafaza etsin, hayırlı kandiller. Sema Hanım, Sema Aygün size de hayırlı kandiller, helalinden hepimize bol bol kazançlar. Sevim Şeflek bizi dinliyor. Radyo 7 ile başlamak çok güzel diye eklemiş. Sivas'ta Şarkışla da adaşım Mehmet Bey var. Mehmet Bulut size de hayırlı sabahlar diyelim. Konya Selçuklu'da Eyüp Bilici'yi görüyoruz. Kasım Yüksekkaya'yı Almanya'dan görüyoruz. Vallahi ben bu yayını iple çekiyorum adeta diyor Kasım Bey ve Almanya'dan da sizi dinlemeye devam ediyorum diyor. Çok teşekkürler efendim. Güzel şeyler yazmışsınız. Güzel şeylere de devam edin lütfen. İnandı, azmetti, hayata tutundu. Alın bu da güzel bir haber. Can Berk'e 7 yaşındayken bir kamyon çarptı. Doktorlar yaşaması mucize, ayağa bir daha kalkamaz ama dediler. Engelli kaldı çocuk 7 yaşında. Sonra azmiyle, anneannesinin desteğiyle, Allah'ın müsaadesiyle ayağa kalktı, okuluna döndü. Bugün bir üniversiteli. Konyalı Gülistan ve Gökhan Sarkurt'un 3 oğlundan Can Berk'e 12 yıl önce 7 yaşındayken kamyon çarptı. Aylarca tedavi gören ve 8 beyin ameliyatı geçiren Can Berk %92 engelli kaldı. Doktorlar yatağa bağımlı yaşar dediler Can Berk için. Ancak ailesi ve o pes etmedi, tedaviler sürdü. Can Berk sonunda ayağa kalkmayı başardı. Şimdi üniversiteli Can Berk. Annesinin mücadele azmini aşıladığı Can Berk hızla kendini toparladı, okuluna döndü. Can Berk bununla da kalmadı. Tekerlekli basketbol takımının başarılı bir oyuncusu oldu. Bu yıl üniversite sınavına giren Can Berk örnek azim ve hayat mücadelesini Karatay Üniversitesi'ni kazanarak taçlandırmış. Evelallah daha da ilerilere gidecek. haber dili olmadığı için arkadaşlarımız pek tercih etmezler ama ben maşallah diye akabinde ekleyeceğim. Zira yayınımız bir haber bülteni değil. Fark ettiğiniz gibi haberleri de ihtiva eden ama üzerine konuştuğumuz, bolca konuştuğumuz bir yayın türü. Nevi şahsına münhasır, özgü bir yayın türü. O yüzden ben maşallah derim arkadaş. Selamun aleyküm dediğim gibi. Oğlu için 40 yaşında avukat oldu. Oğlu için verdiği 9 yıllık hukuk mücadelesinde avukat olmaya karar veren anne Gülistan Sarkurt da hukuk fakültesini birincilikle bitirdi. Onu da tebrik ediyoruz. Ya bu azim anneden evlada geçmiş. Üstelik zor şartlara rağmen ikisini de canı gönülden kutluyoruz. İmkansız diye bir şey yok. Güzel haberler bunlar. Umut veren, tazeleyen haberler. Şimdi de Van'ın, Van Gölü'nün sarışın çocuklarından biraz bahsedelim. Biliyorsunuz dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü ve göle giren çocukların saçları sodalı suyla gayet tabii yakıcı güneşin de etkisiyle zamanla sararıyor. Çocuklar saçlarının sararmasından hayli memnun. Havalı olduklarını bile düşünüyorlar. Çocukluk güzel şey. Mahalle sakinleri de bu durumun çocukluklarından beri olduğunu dile getiriyor. Uzun süre gölde kalan çocukların saçları birkaç ay içerisinde saçlar uzayıp tıraş edildikçe kendi rengine, öz rengine dönüyor. Bazı mahalle sakinleri ise gölden çıktıktan sonra saçlarını tatlı suyla yıkayan çocuklarda renk değişimi olmadığını ama o sodalı suyu yıkamazsanız şayet güneşin de etkisiyle kahverengi olan, siyah olan saçların geçici bir süreliğine sarıya döndüğünü söylüyor.
1: Tabii yaz ayları içerisinde okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklarımızın göle sürekli girmesiyle beraber saçları sararıyor. Bu sararma hem onların da hoşuna gidiyor hem bizim de hoşumuza gidiyor. Genelde bu süre uzun zamandan beri bizim köyde devam ediyor. Yani genelde çocukların %80'in saçlarının sadece sararması için göle girmektedir. Çocuklarımız yazın farklı, kışın farklı. Yani yazın bir çocuğu gördüğünüz zaman kışın çocuğu tanıyamıyorsun. Saçları simsiyah oluyor. Bizim çocukluğumuz da aynı. Bizim çocuklarımız gibi biz de Van Gölü kıyısında yaşadığımız için saçlarımız da biz de yaz ayları içerisinde suya girdiğimizde saçlarımız o dönemlerde sapsarı oluyordu. Saçları beyaz olan bir insan göle girdiği zaman saçları tam beyazlaşıyor. Bembeyaz.
3: Biz her gün göle giriyoruz. Saçımız sapsarı oluyor. Saçının sarı halini seviyorum.
7: Seversin tabii. Peki devam edelim efendim. Bugün malumunuz Mevlid Kandili, sevgili Peygamber Efendimizin, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirişinin, insanlığı şereflendirişinin 1501. yıl dönümü sevgili dinleyiciler. Bir tema var. Peygamberimiz ve güzel ahlak teması bu şuurla idrak edilecek efendim. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Hüseyin Arı Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi haftasının yalnızca tarihi bir doğum günü anılması, hatırlatması değil de Efendimizin getirdiği adalet, merhamet ve ahlak ilkelerinin yeniden hatırlanması anlamına geldiğini söylüyor. Acaba nasıl idrak etmeli? Yani bu güzel kandili, kandil gününü nasıl geçirmeli? Biliyorum koşturuyorsunuz, mücadele içerisindesiniz. Kandiller özel günlerde maalesef müminlerin sıkıntısı çoktur. Mesaisi bir yandan vardır, hakkını teslim etmelidir, yapması gereken işler vardır. Evinde, hanesinde, iş yerinde, sokakta bulunduğunuz her neredeyse yer, orada buna yönelik yükümlülükleriniz de vardır biliyorum ama şöyle diyor Necmettin Nur Saçan Hoca, Mevlid Kandili'nde bugünün sabahında ya da akşamında neler yapmak lazım?
4: Ne yapalım bu gece, ne yapalım? Salatü selamlarda bulunalım. Ümmetimden birisi bana bir günde 100 selam gönderse Allah o kişinin 70'i ahirete, 30'u da dünyaya ait olmak üzere 100 ihtiyacı yerine getirilir. Bir defa salatü selamda bulunsa Allah ona 10 defa rahmet eder, 10 hatasını siler, 10 kat derecesini yükseltir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sonra gece namazlar kılmalıyız, dualar etmeliyiz. Gündüzde tabii sadakalar vermeliyiz. Geçmişlerimize rahmet okumalıyız. Onlara mülk sureleri, Yasin-i Şerifler, Hatmi Şerifler onlara armağan etmeliyiz.
7: Efendimizin doğum yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde özel bir program düzenlenecek. Mevlid-i Nebi gecesi özel yayını bu ve saat 20'de başlayacak. Çok sayıda yayın imkanı da olacak. Takip edenlerin dikkatine diyelim. Eskiden bu yönde bir televizyonda kandil günü takip etme kültürümüz var idi. Günümüzde azalarak yok olmaya devam ediyor ama hala bazı evlerde, hanelerde bunun var olduğunu görüyorum. Çok da memnun oluyorum doğrusunu isterseniz. Sayıları çoğalsın niyetindeyiz. Peki, her haber bu kadar umut verici değil doğrusu ama karşımıza çok sayıda formda haber de çıkıyor. Bu da mini İsrail. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan çift yönlü doğal gaz boru hattını Birleşmiş Milletler'e taşıdığı projenin yasa dışı ilan edilip durdurulmasını talep etti. Rum tarafı ayrıca boru hattının ve projeyle bağlantılı kara ve deniz altyapısının kendi izni olmadan inşa edilemeyeceğini de söylüyor. Güney Kıbrıs lideri Hristodilis, Aralık 2025'te katıldığı bir mezuniyet töreninde Türk düşmanlığını ortaya koymuş, askerlere EOKA'nın kahramanlarısınız demişti. İşte o yüzden Milliyet gazetesi bu da mini İsrail diyor sevgili dinleyiciler, Rum kesimi için. Özay Şendir, Milliyet'in en önemli isimlerinden biridir. Genel yayın yönetmeni sıfatıyla da ayrıca çalışmaya devam ediyor. Meta ve Türkiye düşmanı faşistlere değiniyor. Bugün Rum kesiminin faşist sürüsü Elam üyelerinin yayınladığı mesajlara dikkat çekmiş. Şöyle diyor. Rum kesiminin faşist sürüsü Elam üyeleri sanal medya hesaplarında durmadan Türkleri öldürmekten söz ediyor ve katliam çağrıları yapan mesajlar paylaşıyor. Meta'nın normal şartlarda bu nefret söylemini engellemesi gerekir ama yapmıyor. Ulaştırma Bakanlığı bu faşist sürüsüyle ilgili muhakkak harekete geçmeli ve Meta'yı da bu konuda zorlamalı. Sınır kapılarında katliam çağrıları yapan mesajlar...

0: 3000-5000 faşist için milyarlarca dolar çektiği Türkiye pazarındaki menfaatlerinin zarar göreceğini anlamadan harekete geçmeyecek belli ki. Bu arada Girne'de uluslararası bir festival yapılacaktı. Rumlar, festivale gelecek sanatçıların ülkelerine baskı yaptığı ve konserler iptal edildi. Güney Kıbrıs'ın resmi politikası, İsrail'in soykırıma destek veren medyası, Kuzey Kıbrıs'taki bir avuç azınlık Türkiye'ye işgalci diyor. Peki bağımsız ülke kabul ettikleri Güney Kıbrıs'taki durumu ne, bilen var mı? Rum kesimi 1966 yılından bu yana Yunanistan Milli Marşı'nı Kıbrıs Cumhuriyeti Milli Marşı olarak okutuyor. 1966'dan bu yana Yunanistan Milli Marşı'nı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Milli Marşı olarak okutuyor. Barış Harekatı'ndan tam 8 sene önce başladılar yani buna. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun kor general seviyesindeki ordu komutanları Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan muvazzaf ya da emekli generallerin arasından seçiliyor. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun subay ve assubay kadroları eğitimlerini Kıbrıs'ta değil Atina yakınlarındaki Evelpidon Askeri Akademisi'nden alırlar. Rum kesimindeki ilk ve orta dereceli okullarda uygulanan tarih ve edebiyat müfredatı Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı'nın çizgisindedir. 25 Mart Yunan Ulusal Günü Rum kesiminde resmi törenlerle kutlanır. Kıbrıslı Rum gençlerin çok büyük bir kısmı yüksek öğrenim için Atina veya Selanik'teki üniversitelere gider. Yunanistan 1960 Garanti Anlaşması çerçevesinde Rum kesiminde asker bulundurma hakkına sahip bir ülke. Yasal çerçeve 950 asker derken ortalama 4-5 bin civarında Yunan askeri Kıbrıs'ta Rum kesiminde görev yapıyor. Yunanistan Ulusal Bankası başta olmak üzere Yunanistan'ın en büyük bankaları Rum kesimindeki ekonominin domino taşlarını oluşturuyor. Ve Yunanistan her yıl Rum kesimine 200 ila 400 civarında öğretmen görevlendiriyor. Türkiye'ye işgalci diyenlere duyurulur diyor Özay Şendir Milliyet'te.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Peki, alışkanlık yapmaya devam edelim. Alper Gezer Avcı'yı herhalde Türkiye'de tanımayan yoktur. Uluslararası konjüktürde de bilinen isimlerden biri artık. Yüksek Askeri Şura toplantısında bir kararla Tuğgeneralliğe terfi edildi ve Merzifon 5. Ana Jet Üst Komutanı olarak atandı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı Amasya'daki görevine de resmen başladı.
2: Malumunuz olduğu üzere devletimizin iradesiyle icra edilmiş olan bir uzay programımızın 10 hedefinden bir tanesi Türk astronot ve bilim misyonunu tamamlamamızın ardından bugüne kadar geçen süre içerisinde yoğun olarak kalan 10 hedefin içerisinde yer alan bir diğer hedef insan kaynağının yetiştirilmesi ve uzay farkındalığı yönünde bugüne kadar 29 ay içerisinde 293 yıl değişimiyle 768 program icra edildi. 4 Ağustos 2026 tarihinde resmi gazetede açıklanan Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz neticesinde terfi işleminin ardından Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan atamalar sonucunda Merzifon'da bulunan 5. Enerji Üst Komutanlığı'na atandım. Yine devletimizi bizim önümüzde koymuş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerimizi, harbi hazırlık düzeyimizi ve ülkemizin kuzeyinde bekam için yapılması gereken bütün işlemleri büyük bir kararlılıkla takip ediyoruz.
3: Komutanım, tamam. Uzay misyonu da sürecek mi?
2: Esamalı olarak devletimizin bize tevdi ettiği her türlü görevi bir eş güdüm içerisinde ve uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğiz.
0: Dünya Teknofest'i yakından takip etti. Kimileri teşekkür ederek, imrenerek, bunların sayısı az. Yani onu size söyleyeyim. Kimileri de kıskanarak ve hasetle. Gururlandıran Teknofest Mavi Vatan 4 gün boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festival Türkiye'nin denizlerdeki teknoloji ve savunma gücünü dünyaya sergiledi. Dünyanın hayranlık ve takdirle takip ettiği Teknofest Mavi Vatan'da yerli ve milli sistemler büyük ilgiyle gösterildi. Türkiye'nin gurur kaynağı festival, yenilikçi projeler ve teknoloji deneyimleriyle unutulmaz anlara sahne oldu. Festivalin kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mavi Vatan güvenliğimiz her zamankinden daha stratejik hale geldi diyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ise herkesi 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da yapılacak olan Teknofest Güneydoğu'ya davet etti. Türkiye'nin hemen her yerinde bu festivalin yoğunlaşarak devam edeceği anlaşılıyor. Zekai Aksakallı. Şimdilerde emekli kor general biliyorsunuz. Türkiye'nin savunma sanayi ve teknoloji alanındaki yükselişine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu Aksakallı. Türk ordusunun hava, kara ve teknoloji alanında öncülüğüyle yetişen Teknofest kuşağının geleceğe taşıyacak.

0: olmayacak en büyük hamlelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin teknoloji ve savunma alanındaki ilerleyişinin çevrede endişeyle takip edildiğini söyleyen Zekai Aksakallı, İsrail'e yönelik de sert ifadeler kullandı.
1: Özellikle hava platformları, kara platformları toplam değişmektedir. Bu teknolojik gelişmelere Türk ordusu öncülük etmektedir. Şimdi buna paralel olarak bir teknofest kuşağı gelmektedir. Teknolojiyle buluşan Türk gençliği, milyonlarca Türk gençliği Türk havacılığıyla, Türk yüksek teknolojiyle buluşmaktadır. Bu bizi gelecek nesillere taşıyacak büyük bir hamledir. O yüzden bunları kutluyorum. Tabii Türk devletinin bu kutlu yürüyüşü çevremizde büyük endişe yaratmaktadır. Özellikle Siyonist, soykırımcı, dünyanın baş parası İsrail bu kutlu yürüyüşün endişesini yaşamaktadır. O yüzden hezeyanları bu nedenledir. O yüzden ülkemiz, Türk milleti, Türk devleti artık yeni yüzyıla büyük bir güçle devam edecektir. Bu kutlu yürüyüşü hiç kimse durduramayacak.
2: 7 gün 7 sabah.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
7: Reklam.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Dünyanın en büyük yıldızlarından biri Muhammed Salah, muhteşem bir futbol resitali sundu ve Salah'ın attığı iki golle Trabzonspor'u galibiyete taşıdı. 2-1 Trabzonspor'un galibiyetiyle noktalandı Başakşehir mücadelesi. 90 dakika boyunca attığı iki gol, enfes pasları, muhteşem futboluyla adeta bir resital sunan Mısırlı dünya yıldızı ayakta alkışlandı. Fırtına, French Varoş maçı öncesinde, rövanş öncesinde büyük moral depoladı. 9'da 48'de ağları havalandıran Salah, Trabzonspor formasıyla ilk gollerini kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise 19'da Şah Muradov'un penaltısından geldi. Hakem Ali Şansalan ve VAR'daki Macar hakem Tamas Bognar'ın skandal kararları tepkiye neden oldu. Şansalan 79'da Salah'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda net penaltıyı vermezken Mısırlı yıldıza sarı kart göstererek akıl tutulması yaşadı. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke karşılaşma sonrasında faulde uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon, maç 4'e 5'e gidecek ama son saniyede yesek 2-2 bitecek. Yönetenlerden hiç razı değiliz. Perşembe günü de hakem bizi doğradı. Bardağın boş tarafına bakan bir güruh var. Trabzonspor'da kriz çıkarmaya çalışan bir grup. Ahlaksızlığı asla kabul etmem dedi. Onuachu içinse Fatih Hoca Avrupa Ligi'nde bugün konuşuyorsak eğer onun attığı 20-25 gol var. Onuachu'ya iki maç sabredemiyor musunuz cevabını verdi. Haksız değil Fatih Hoca. Beşiktaş'ta hakem kurbanı Karakartal Alanya deplasmanında ilk yenilgisini aldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin hataları büyük tepkiye neden oldu. Hakem Trossard'a atılan tokada kırmızı kart çıkartmadı ve Oğun Nizami golünü vermedi. Beşiktaş'ı yaktı. Alanya Spor 73'te Lima'nın golüyle 3 puanı elde etti. Sevgili dinleyiciler, toplu sonuçları şöyle bir hatırlayalım. Erzurum Galatasaray maçı ki haftanın açılış karşılaşmasıydı 4-0 bitti. Çaykur Rizespor Samsunspor maçında 2-0'la kazanan Samsunspor'du. Deplasmanda hem Galatasaray hem Samsun'un kazandığını söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Çorum Kasımpaşa maçında yine deplasmanda Kasımpaşa 1-0'la kazandı. Fenerbahçe Konyaspor maçı 4-2 bitti. Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal başka konularda da, birbirinden farklı konularda da izahta bulundu ama şu sözleri dikkat çekici.
7: Yönetimden tabii ki görüşüyoruz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10+4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Daha gelişmemiz gereken yerler var ama henüz de daha işin başındayız. Sensiyola göz göze geldik. İşaret etti bana. Ufak bir problemim vardı. Beni çıkart hocam dedi. Biz Asensio'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçları da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi, güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Kendisine de şu anda sizin önünüze de teşekkür ediyorum.
6: Haftanın sonuçlarını aktarmaya devam edelim. Az evvel söyledik, Trabzonspor Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Eyüpspor Gaziantep'e yenildi sahasında 1-0. Alanya Spor Beşiktaş maçında az evvel yine dile getirdik, kazanan 3 puanı alan 1-0'la Alanya'ydı. Göztepe Gençler Birliği maçında da deplasmanda Gençler Birliği 3 puanı 1-0'la kazanarak aldı. Bugün haftanın kapanış maçı da var. Akşam 21.30'da Kocaeli ile Ahmet karşı karşıya gelecek. Sonra hafta içinde yani çarşamba günü Şampiyonlar Ligi heyecanımız var. Saat 22 22'de rövanş maçında Lyon Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı saat 20'de Zalgiris Beşiktaş ve 21.30'da Ferencvaros Trabzon karşı karşıya gelecekler. Süper Lig'in 3. hafta mücadelesi ise Cuma akşamı başlayacak.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
8: Bir reklam.
9: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
14: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometreleri, Çavdar Söğüt Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
11: Ekspertize Dynobil'e.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
17: Mali piyasalardaki son durumla yayınımıza yeniden dönüyoruz. Amerikan dolarının 48.07 bandında olduğunu görüyoruz. 48.07'de. Avroysa 56.20'de. 56.20. Sterlin 65.65 civarında. Hatta 65.66 civarında. Borsa İstanbul Yüz Endeksi cuma gününü artı 118 puanla ve 14.514 ile tamamlamıştı. 14.514 bugün de yakından takip edilecek. Gram altın yukarı yönlü eğilimine devam ediyor. Satışı şu anda 1 gram altının 7.152,5 liralar seviyesinde. Hadi buçuğu söylemeyelim. 7.152 liralar seviyesinde. Gram altının satışı. Çeyrek altının satışı 11.669 lira en az. Ve yarım altının satışı 23.330 lira. Tam altının satış fiyatı 46.509 lira. At altının satış fiyatı 47.357 lira ve beklenti bu seyrin devam edeceği yönünde. Yatırım tavsiyesi değil tabii. Gümüşün gramı 107 lira dayandı. 106,69'da ve Brent petrolün varil fiyatı da 91 dolar 31 sent civarında.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
17: Akaryakıt fiyatlarında savaş ve jeopolitik gelişmelerin etkisi. Brent petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması, küresel ürün fiyatlarındaki değişim ve döviz kurundaki hareketlilik Türkiye'de akaryakıt fiyatları üzerindeki artış baskısını artırıyor maalesef. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine bugün litre fiyatına 2 lira 74 kuruş civarında bir zam bekleniyor. Bu gece yani salıya, pazartesini salıya bağlayan gece 00.01 itibariyle benzin zammının pompaya yansıması bekleniyor. En son motorine 2.92 zam gelmiş ve bu artışla beraber İstanbul'da motorinin litre fiyatı 82.58, Ankara'da 83.83 ve İzmir'de de 84.12 lira seviyesine ulaşmıştı. Benzine de zam gelmek üzere, dikkatinize sunalım ve devam edelim. Efendim, yeni nesil akaryakıt, yeni nesil araç muayene istasyonlarımız var ve bambaşka bir şekliyle araçlar muayene edilecek. Bunun mali karşılığı ne olacak, henüz bunu kestirmek zor. Ama bu standartta bir kontrolle Türkiye'de araçların büyük kısmının muayeneden geçemeyeceklerini söylemek mümkün. Peki, yeni nesil araç muayene örnek merkezinin açılışında konuştu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şöyle dedi.
10: Muayene ücretleri noktasında bir kere normal rutin muayene ücret uygulamamız neyse ona devam edeceğiz. Yani artı bir ücret talep etmeyeceğiz. Onu özellikle söylemek isterim. Yine bir önceki sözleşmemizde yani bir hüküm bulunmayan ve halihazırda kredi kartına komisyon alınan bir sistem var. Çözemedik maalesef. Yani bankalarla da mevcut işletmeciyle de çözemedik. Niye? Çünkü başta öngörmemiştik onu. Ama şimdi bu ihale şartnamesine koyduk ve buradan bir komisyon ücreti alınmayacak. Yani kredi kartından bir komisyon ücreti alınmayacak. En büyük bence iyiliklerden ya da kolaylıklardan bir tanesi olacak. Bir başkası çok daha kısa bekleme süreleri olacak. Çok daha kısa yine bekleme çok daha konforlu bekleme mekanları olacak. Bence kıymetli yani siz ve bütün hemen benim sağımda gözüken bütün ekranlardan 5 tane kanal var. 5 tane de burada televizyon ekranı var. Siz onun üzerinden veya geliştirilen şu anda aplikasyon üzerinden aracınızın anlık muayene sürecini de göreceksiniz. En son bir hani ekspertiz raporu diyorlar piyasada, elbette onlara da haksızlık etmeyelim ama onun çok çok daha iyisini burada biz aynı zamanda da vermiş olacağız.
17: Peki, balıkçılar umutlu, yeni sezondan göstergeler ona işaret ediyor. Çünkü kıyı balıkçılarının getirdiği palamutlar bu sezonun oldukça bereketli geçeceğine dair olan umutları arttırıyor. Balıkçılar denizdeki gözlemlerin kıyıya gelen palamut miktarının sezonun iyi geçeceğinin bir işareti olduğunu söylüyor. Vatandaşların 3-4 yıllardan sonra yeniden bol miktarda palamut görmesinin talebi arttırdığına da işaret ediliyor. O sene bu sene derler ya, işte o sene bu sene olacak diyor Ahmet Çoğalmış. İşte biz o senenin hangi şartlarla vatandaşın sofrasına geleceğiyle daha ziyade ilgileniyoruz. 2025 yılında çok güzel bir palamut sezonu yaşanmıştı. Aynı sezonu tekrar yaşayacağız. Çünkü palamutun kıyı balıkçılarını bol getirmesi bu sene onun bol olacağının bir işareti. Güzel sene olacak diye düşünüyoruz. İşaretlere göre ilerliyor. Şu anda çingene palamudu daha yeni. Vatandaş 3-4 sene üzerine palamudu görünce biraz az talep gösteriyor diyor. Ama göç balığı olduğu için de ne zaman olacağı belli olmaz diye de devam ediyor. Peki madem öyle, o sene bu sene mi, işte haberimiz.
7: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
18: Getirdikleri balıkların göstergesine göre bu sene güzel bir palamut sezonu yaşayacağız. Hani o sene bu sene derler ya, işte o sene bu sene olacak. Şimdi palamut geçen sene yoktu, hamsi boldu. Bir sene, iki sene hamsi bolur, bir sene palamut bolur. Bu sene de palamut mevsimi. Şu an bu palamutun böyle kıyı balıkçıların bol getirmesinin işareti palamutun bu sene bol olacağı. Tabii ki bu sene havyarla döktü, balık güzel de havyar tuttu, denizler de güzel gitti.
17: O sene bu sene mi, merak ediyoruz. Dediğim gibi benim kanaatim bol da olsa o balıkların freezlere, deep freezlere yükleneceği peyderpey, adım adım, step step sofralara gelmesi için piyasaya sürüleceği yönünde. Çok mart niyetliyim. Yediğimiz gollerden belli kanaatlere sahibim efendim. Frikikten yiyoruz, yakın mesafeden yiyoruz, kafa vuruşuyla yiyoruz, omuza çarpıyor yiyoruz, kalçaya çarpıyor golü yiyoruz, ille de golü yiyoruz. Efendim eve siyah incir girdi mi bu sene? Bursa'ya özgü, dünyaca ünlü ve İngiliz kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren coğrafi işaret tescilli Bursa siyah incirinde 2026 yılı hasat sezonu başladı. Sezona ihracatlık üründe 130 liradan başlayan alım fiyatı kısa sürede 80 liraya kadar indi. Bazı alıcı firmalar alımları durdurdu. Bahçelerde verimin yüksek olduğunu söyleyen üretici Ahmet Faruk Çabuk, ihracatlık siyah incirde alım fiyatları 130'dan başladı. Geçen sene bu zamanlar 190-200 lira seviyesindeydi. Fiyatlar zaten zayıftı. Hafta sonunda aniden 80 liraya kadar düştü. Bazı firmalar alımı tamamen durdurdu. İhracatlık olan, ham iç piyasaya gidecek olan olgun ürünler İstanbul, Bursa, Eskişehir hallerine gönderiliyor. İç piyasada fiyatlar 80'den başlıyor, 60 liraya kadar geriliyor diyor.
19: Toplayamazsak ağaçlardan dökülecek. Döküldüğü zaman ne olacak? Biz ne bahçeciye para ödeyebileceğiz, ne kendimize, elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmayacak. Bitti.
20: Depolardaki mal yoğunluğu nedeniyle köylerdeki alınan firmalar hepsi kapatmış durumda. İnsanlar ya 100 lira, 80 lira, 90 lira fiyatlarına dahi bakmıyorlar şu an köylerde üreticiler. yeter ki ben malı topladım, malımı al diye şu anda geliyorlar depolara ki onlar da zaten almıyorlar şu anda. 3 gün, 4 gün oldu biz toplamaya başladı, hasat etmeye başladı. Yani 4 günde 130 liradan 80 liraya düşen bir fiyat bandımız var şu anda. İç piyasada 100 lira civarındaydı. O da bugün galiba 60 liralara düştü. %25 bir fazlalığımız var diye düşünüyorduk. Ama belki de onları toplamayarak kaybedeceğiz yine de.
17: Aldığımız yarışlardan dolayı verimin oldukça arttığını, geçen yıla göre %20-%25 oranında verim artışı sağladığını söyleyebiliriz. Enflasyonist bir ortamdayız ki henüz daha 2 gün önce açıklanan tarımsal girdi fiyatlarına baktığımızda Haziran sonu itibariyle geçen yıla göre %32 artan bir girdi fiyatlarımız var. Bu hesaplamalarımıza göre bu yılki incir maliyetimiz tarladan çıkış fiyatı olarak incir maliyetimiz 40-50 lira civarında bir kilogram fiyatımız var. Üreticilerimize kolay gelsin diyorum. Bol bereketli sezonlar diliyorum.
0: Geciken maaşa tazminat. Bir proje yöneticisi maaşının geç yatırılması nedeniyle işten ayrıldı. Tazminatını almak için de dava açtı. Yerel mahkeme işçiyi haklı buldu. İstinaf kararı onadı. Dosya Yargıtay'a geldi. 9. Hukuk Dairesi 20 günü aşan gecikme nedeniyle çalışanın haklı olduğuna karar verdi. Emsal kararlardan biri olarak karşımızda. Keşke şu da emsal olsa. Hak İş komisyonun yapısının, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesini istiyor. Almanya modeli önerisi var. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Almanya modelini öneriyoruz. Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakemin başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor diyor. Yani kararın iki taraf arasında verildiğine, devletin, hükümetin araya hiç girmediğine, bir hakem neticesinde bir kararın getirildiğine, bunun ilanınınsa devlet tarafından yapıldığına işaret ederek Almanya modeli önerisinde bulunuyor. Bilmiyoruz Türkiye'de rağbet görür mü? Devlet kemer sıktı. 2 yılda 484 milyar lira tasarruf. Kamu kuruluşları 17 Mayıs 2024'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesiyle 2 yılda tam 484 milyar liralık tasarruf yaptı. Genelge 260 kamu idaresinde 2016 harcama kalemini kapsıyor. Tasarruf tedbirleriyle yeni araç alımına, kiralanmasına, yeni hizmet binası yapılmasına, demirbaş, kırtasiye, temsil, tören, ağırlama, reklam giderleri, servis hizmetlerinde ciddi kısıtlamalar getiriyor sevgili dinleyiciler. Vatandaş bundan muzdarip değil, yani bu kısıtlama halinin varoluşundan şikayetçi değil. Vatandaş hizmetlerin arka arkaya gelmesini istiyor. Havaya savrulan parayı istemiyor. Çarçur edilen parayı istemiyor. Eğlencede kamunun olmasını istemiyor mesela. Festival, şenlik adı altında, konser adı altındaki faaliyetleri istemiyor mesela, tahammül etmiyor. Aklı başında vatandaş profilinden bahsediyorum. O paranın hizmetler kategorisinde değerlendirilmesini, elektriğinden suyuna, yolundan temizliğine, aklına ne geliyorsa, eğitimine kadar, sosyal taleplerine kadar bu alanlarda kullanılmasını istiyor. 2 yılda 484 milyar liralık tasarrufunda bu yüzden dikkat çekici olduğunu size söyleyelim. Şu da dikkat çekici. Eğer sizin evde YKS'ye hazırlanan bir genç varsa, ki yaklaşık yani iki evden birinde öyle olduğu anlaşılıyor. Milyonlarca gencin olduğu, 3 milyondan fazla öğrencinin üniversite aşamasında bulunduğu hatırlanırsa, yalnız kurslar çıldırdı arkadaş. Üniversiteye hazırlanan gençler için kurs faturası belli oldu. Sınava hazırlık kurslarında yıllık ortalama fiyat 150 bin ile 300 bin lira arasında değişiyor. Birebir ders ve özel koçluk da içeren VIP programları 1.4 milyon liraya kadar çıkıyor. Eğer standart bir kurs hizmeti alsın bizim oğlan, bizim kız diyorsanız en az 60 bin lira, en çok 250 bin lira civarında bir ödemeniz var demektir. Butik bir eğitim bu bizimkisi diyorsanız, yani küçük ölçekli, daha dar bir grupla yapılan, 160 bin liradan başlıyor 800 bin liraya kadar çıkıyor.
17: Hibrit eğitim diyorsanız 100 bin liradan başlıyor, 150 bine kadar çıkıyor. Very important person'ım ben, çok önemli, çok ünlü kişiyim ben diyorsanız eğer, VIP bir eğitimi hedefliyorsanız en az 200 bin lira ödemeniz gerekiyor. Çok, en çok, aman Allah'ım söylemesi bile zor, 1 milyon 380 bin liraya işaret ediliyor. Yani kurslar da çıldıranlar kervanına eklenmiş durumda. Allah hepimize akıl, beden ve ruh sağlığı versin, hep söylüyorum. Sakarya'nın en lüks bölgesi olarak bilinen İstiklal Mahallesi'nde yaşıyor Kadir Yeşilbaş. 52 yaşında zamana direniyor. CEO'ların, şehri yöneten siyasetçilerin 150 milyon lira ultra lüks villalar arasında her gün hayvan otlatıyor Kadir Yeşilbaş. Abi diyor, şehirde hayvan mı olur? Sen hayvanlarını geçiriyorsun, biz işe geç kalıyoruz falan diyorlar. Onlar yokken, bu evler yokken bu dağlarda bu hayvanlar vardı diyor. Serdivan çok değişti ama bu sokaklarda yine sevdiğim, gönül verdiğim hayvancılığı yapmaya ben devam edeceğim diyor.
1: Şehir merkezinde yol ortasında hayvan mı olur? Sabah sabah işe geç kalıyoruz. Sen hayvanı geçiriyorsun, biz işe yetişemiyoruz falan filan gibilerinde tepkileri oluyor. Onlar yokken bu şehir merkezinde bu hayvanlar vardı. Serdivan her gün gelişiyor. Üniversite geldikten sonra, 90'dan sonra Serdivan, 99 depreminden sonra Serdivan birden patladı. Hani Serdivan'da bu kadar yapı yokken biz bu hayvancılığı yapıyoruz. Bu dağlarda insan yaşamıyordu, hayvan yaşıyordu. Her tepede bir hayvan geziyordu, dolaşıyordu. Yaklaşık 10 yıldır Serdivan'da hayvancılığı sürdürmeye uğraşıyoruz. Yavaş yavaş Serdivan'da hayvancılık bitiyor. Onlar yokken bu şehir merkezinde bu hayvanlar vardı. Şehirleşmeye başladı. Biz de bu şehrin içinde bu hayvanlara elimizden geldiği kadar sürdürmeye uğraşıyoruz. Çocuklar geliyor, seviyor. Abi sevebilir miyiz? İşte tutabilir miyiz? Ben bazen yanımda ekmeğim oluyor. Ekmeğimi uzatıyorum hayvana. Hayvan benim yanıma geliyor. Kulağından tutuyorum, sevdiriyor.
17: Peki, bizi dinleyen dostlarımız var. Almanya'da Mehmet Bey dinliyor. Ona da sevgiler gönderelim. Bursa'da siyah incir haberinizi dinledim de az evvel. Türkiye'den gelen incirin tanesi 59 euro. Avrupa'dakiler, dostları öyle diyor. Biz avro diyoruz. 59 avroya satılıyor diyor. Doğru mu efendim? Yanlış okumadım değil mi? Ya da yanlışlık varsa lütfen düzeltin, ya da sent mi? Lütfen düzeltin efendim. Adnan Demirel'e selamlar gönderelim. O da İsrail'in yayılmacı politikasını kınayan bir mesajla bizi şereflendirmiş, sağ olsun. Kandili de kutluyor bilmukabele. İzmir'de Ahmet Özgür'ümüz var. Abimize hayırlı kandiller diyelim. Bursa'da Leyla ablamıza hayırlı kandiller diyelim. Kayseri'de Demir Kaynak ailesi dinliyor. Hayırlı kandiller diyelim. Hüseyin Ulun İzmir'deki dostumuz, hayırlı kandiller, hayırlı sabahlar. Kahramanmaraş'a dostumuza Mehmet Turunç'a sevgiler gönderelim. Sakarya'da sizi dinliyorum, fırın çalışanıyız biz diyor. Bir yandan işimizdeyiz, bir yandan sizdeyiz. Hayırlı işler, kolay gelsin diye ekleyelim. Ve son olarak yine Kahraman Kazan'da Hazım Şahin'in mesajı var. Kandili kutluyoruz diye eklemiş. Sağolunuz efendim, bilmukabele. Görüntüsü üzüm, tadı çilek. Bu neymiş böyle? Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde hasadı yapılan Bronx Seedles görüntüsüyle üzümü, aromasıyla çileği andırıyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Sacit İnan, çekirdeksiz ve hafif pembe renkli üzümle alakalı olarak bu üzümü yerken gözlerinizi kapattığınızda sanki çilek yemiş gibi bir his alırsınız diyor. Menşei Amerika olan ve Manisa'da da yetiştirilmeye başlanan Bronx Seedles üreticiler tarafından çilek üzüm diye adlandırılıyor. Çünkü görüntüyü baktığınız zaman, yani işte rengi vesaire üzüm, hafif pembe rengiyle üzüm ama tadı çilek. Bilmiyorum, algılar nereye doğru evrilebilir ya da kabul görür mü? Bizde her şey kabul görüyor arkadaş. Milli uçak gemimiz seneye denizde. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Doktor Ercüment Tatlıoğlu'nun müjdesi. Türkiye'nin heyecanla beklediği milli uçak gemisi projesinde önemli bir eşik daha geride kaldı. Oramiral Tatlıoğlu, milli uçak gemimiz 27 Eylül 2027'de yeni denizle buluşacak diyor. Alışılmışın dışında bir uçak gemisi olacak ama. Milli uçak gemisinin üzerinde 52 adet kızıl elma konuşlandırılabileceğini söyleyen Tatlıoğlu, bizim 5 tip insansız deniz aracımız var. 2 de kamikaze insansız deniz aracımız. İnsansız deniz araçlarında çok iyiyiz. 3 tipte insansız su altı aracımız var. 2027'de denizle buluşacak olan uçak gemimiz hem insansız uçakları uçurabilen hem insansız deniz araçlarının ve insansız su altı araçlarının içinden çıkabildiği bir gemi olacak ve dünyada böyle bir uçak gemisi kullanan ilk ülke olacağız diyor. Şu anda Türk Deniz Kuvvetleri için 37 adet, yabancı deniz kuvvetleri için de 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisinin aynı anda inşa edildiğini söyleyen Tatlıoğlu, Avrupa'da bizden sonra İkinci gelen Fransa'nın sadece 28 tane savaş gemisi yapabildiğini dillendiriyor. Maşallah diye ben devam edeyim müsaade ederseniz efendim. Zira kıymetli. Peki, benzersiz uçak gemisi haberine aynı gazete, Türkiye Gazetesi ilk sayfadan yer vermiş. Teknofest değerlendirmeleri de bol bol yapılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da özetle şöyle diyor.
2: Kaan'ın birinci prototipi zaten uçtu ama esas testlerde kullanacağımız iki ve üçüncü prototipleri yoğun bir çalışma altındalar. Taksi testlerine birincisi başladı. İkincisi de artık nihai montaj hattına geçti. Bu sene hedefimiz bu sene içerisinde o iki prototipi düzgün bir şekilde, kaliteli bir şekilde testleri bitmiş olarak uçuşa hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde diyeyim biz iki tane prototipi yan yana semalarımızda uçarken göreceğiz. Üçüncüsü de önümüzdeki sene gelecek. Bu da silahlı konfigürasyon olacak. Yani bu ikisi önce testleri zarf açma testlerinde kullanacağımız. Diğer iki, üçüncüsü ise silahları entegre ettiğimiz, sistemleri entegre ettiğimiz bir konfigürasyon olarak karşımıza çıkacak. Seneye bu vakitleri diyeyim biz 3 tane Kaan'la yoğun bir test kampanyasını yürütüyor olacağız inşallah. Toplam 6 tane Hürjet'le yoğun bir test faaliyetini yine Kaan'la beraber böyle vızır vızır diyeceğimiz bir arı kovanı benzetmesiyle önümüzdeki aylarda ve yılda bunları uçuruyor olacağız.
17: NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonunda görevli Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağı Estonya'daki Amari Hava Üssü'nden kalktı, Letonya'daki Liivervaara Askeri Üssü'ne intikal etti. Jetlerin gelişi nedeniyle düzenlenen resmi karşılama töreninde Letonya Savunma Bakanı Reivis Melhis ile Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu hazır bulundu. Türkiye'ye övgüler yağdıran Bakan Melhis, Türkiye'nin bölgedeki varlığı NATO'nun birlik ve dayanışmasının güçlü bir göstergesidir dedi. Melhis, Doğu Kanada güvenliğine sağladığı katkı nedeniyle Ankara'ya özellikle teşekkür etti sevgili dinleyiciler. Dedim ya, yakından takip edildiğimiz kesin. Kimi samimi olarak bundan memnuniyet duyuyor, takdir ediyor, alkışlıyor, desteğini yineliyor. Kimi geriliyor, gerim geriliyor. Yüzü asılıyor, sözleri zor çıkıyor ağzından. Türk borusu Rum'u gerdi. Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında kurulması planlanan çift yönlü doğalgaz boru hattını Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Şikayette Türkler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kalıcı olarak Türkiye'ye bağlıyor diyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında hayata geçirilmesi planlanan doğalgaz boru hattına karşı Birleşmiş Milletler nezdinde resmi şikayette bulundu. Rum basınında yer alan haberlere göre Güney Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Maria Mitchell, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mektupta Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında deniz altından çift yönlü doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin 10 Temmuz 2026'da imzalanan mutabakatı şikayet etti. Mitchell mektubunda Kuzey Kıbrıs için tanınmayan ayrılıkçı oluşum ifadelerini kullandı ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında planlanan projeyi yasa dışı ve geçersiz diyerek tanımladı. Rum daimi temsilcisi Mitchell, projenin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ihlali olduğunu da ileri sürdü. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs topraklarını ana karaya kalıcı biçimde bağlayacak yeni bir stratejik altyapı oluşturmayı hedeflediklerini ileri sürdü. Rum tarafı da ayrıca boru hattının kendi izni olmadan inşa edilemeyeceğini iddia ediyor. Adamlar hala kafalarına bunu sokamadılar. Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir yer yok. Orada bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti var. Tanınmasa da dünyaca var. Bir de Güney Kıbrıs Rum yönetimi kavramı var, bölümü var. Pekala orada İngilizler ve Yunan askerleri de bulunuyor. Lakin Türkiye'yi oradan dışarıda bir yerde tutmaya da güçleri yetmiyor. Ha bir de Siyon ağırlığı dikkat çekiyor. Kıbrıs'ta son dönemde Yahudi Siyon ağırlığı nüfuzu dikkat çekiyor. Yunan basını İsrail ile Türkiye arasında Suriye üzerinde artan gerilimi Kuzey Kıbrıs'taki Türk askeri varlığıyla gündeme aldı. Yunan basınındaki değerlendirmelerde İsrail'in Suriye'ye de Türkiye karşıtı izlediği tutumdan hareketle benzer güvenlik hesaplarının Doğu Akdeniz ve Kıbrıs açısından da gündeme gelebileceğine dikkat çekildi. Haberlerde iki ülke arasında gerilimin doğrudan askeri çatışmaya dönüşmesi ihtimali üzerinden Kıbrıs'a ilişkin bir senaryo da ortaya konuldu. Analizde bir savaş halinde Kuzey Kıbrıs'taki Türk askeri varlığı İsrail için bir hedef olabilir denildi. Tel Aviv yönetimine Mehmetçik hedef olarak gösterildi. Yunanistan İsrail'e çağrıda bulunuyor. Hepsinin ortak düşmanı Türkiye ve Türkiye'nin askeri Mehmetçik sevgili dinleyiciler. Tahammül sınırlarını aşıyorsunuz. Gerçekten aşıyorsunuz. Bunu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dillendiriyor. Şöyle diyor. İsrail tahammül sınırlarını aştı.
3: İşte bu artık sürdürülebilir bir patern değil. Yani biz bu oyunda oynamıyoruz artık. Yani İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü Amerika'nın arkadan süpürmeye çalışması, hafifletmeye çalışması kabul edilebilir bir patern olmaktan çıkmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölgeye daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu uyarılarımıza kulak versinler. Bölgenin evlatları olarak, bölgenin insanları olarak bunu söylüyorum. Bölgenin içinden geçtiği duygusal atmosfer, halkın içinde bulunduğu psikolojik durum, her gün ekranda gördüğü bu katledilme resimleri, çaresiz bırakılmış Filistinlilere hiçbir el uzatılmaması, bunun karşısında başka çok lüzumsuz konularda Müslüman ülkelerin sürekli bir ders verilir durumda olunması, demokrasi ve insan hakları üzerinden artık tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır. Batı her türlü moral üstünlüğünü bu coğrafyada kaybetti.
21: 7 gün 7 sabah.
12: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
22: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
23: Reklam.
24: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
25: Oh! Ve

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
1: BBVA. Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %54 İstanbul'da kent trafiğinde şu anda yoğunluk düzeyi %54 civarında. Ayrıntısı şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde de Avrupa'ya geçişlerde de çile var. O meşhur çile şarkısı var ya, aynen öyle. Yoğun, hatta çok yoğun seyir var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin açık olduğunu söyleyelim. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikameti yoğun gözüküyor ama şu listeyi de eklemek lazım kalabalıklar içine. E5'ten Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kartal'dan Kozyatağı'na, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Yeşilköy-Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e kadar olan kısım, TEM'den Kurtköy kavşağından Ataşehir'e kadar olan kısımda yoğun, çok yoğun seyrin devam ettiğini söyleyelim. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar, O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına kadar, Basın Ekspres yolunda Mahmut Bey Batı çıkışına kadar ve E5'ten Kozyatağı'ndan Kartal'a kadar da yoğun akıcı seyir var. Demedi demeyin.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Arvento. 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
7: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
8: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
7: Çok teşekkürler diyelim ve 24 Ağustos pazartesinin planlı gündemini senden alalım.
8: Öncelikle külliyedeki gelişmelere bakalım. Kritik süreç toplantısı var bugün. Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarının yanı sıra MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri de katılacak. Sürecin takibi, koordinasyonu ve hukuki uygulamasını yürütecek olan kurulun ana gündem maddesi, sahadaki operasyonel süreci yürütecek ihtisas alt kurullarının oluşturulması olacak. Gözler bir yanda da Başkan Erdoğan da, çünkü yarın önemli bir toplantıya katılacak Başkan Erdoğan. İşaret bir şeyini hatırlanacağı gibi 2 yıl önce Ahlat da vermişti. Bu süreçte için iç cephe tahkimi mesajını vermişti. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli kavşaklarından biri daha yine Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerin kapsamında atılması bekleniyor. Başkan Erdoğan yarın Malazgirt'te olacak. Malazgirt Zaferi'nin etkinliklerine katılacak. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı var. Kabine toplantısına da başkanlık edecek Başkan Erdoğan. Dediğim gibi MHP lideri Devlet Bahçeli de orada olacak. Mesajları merakla bekleniyor. Ve gözler bugün İstanbul'da Aktaş davasında karar günü. Birçok belediye başkanının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasından mahkeme bugün kararını açıklamasını bekliyoruz. 7 aydır devam eden davada toplam 59 duruşma yapıldı. Aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan, Ceyhan belediye başkanları da var. 200 sanıklı davada bugüne kadar 28 kişi tahliye edilmişti. Dava nedeniyle halen 5 kişi tutuklu. İddianamede 82 suç eylemine sorumlu tutulan Aktaş hakkında da 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bugün kararın verilmesi beklentiler arasında. Gözler Ankara'da da yeni parti genel merkezinde, yeni partide olacak. Henüz genel merkez açılmadı. Açılış için 30 Ağustos bekleniyor. Son hazırlıklar yapılıyor. Ondan sonra da genel merkeze taşınacak. Bugün mecliste merkez yönetim kurulu toplantısı var. Ardından da parti sözcüğünün bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor malum. Beştepe Millet Camisi'nde Mevlid-i Nevi gecesi var. özel program düzenlenecek. Akşam namazını müteakip. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da 24 Ağustos Pazartesi günü Beştepe Millet Camisi'nde akşam namazını müteakip Mevlid-i Nebi gecesi özel program düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir ifadesi yayınlanmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguç da bugün başkanlıkta Mevlid-i Nebi haftası tanıtım programını anlatmak için kameraların karşısına geçecek diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
7: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Motorine gelen 2 lira 92 kuruşluk zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatında 2 lira 74 kuruşluk artış yapılması bekleniyor. Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs ve UBS ons altına yönelik orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi. Fed'in faiz politikaları ve merkez bankalarının alımlarıyla 2027 yılı için 5600 dolar seviyesi öne çıktı. Yatırım fonları geçen hafta %0,85, emeklilik fonları %1,53 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran %2,58 de kıymetli maden fonları oldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk,
4: sonra bankayız
7: Halkbank. Önce halk, önce Radyo 7'nin dostları. Mustafa Şamlı'ya çok teşekkürler. Bizi Adana'dan dinliyor. Haberleri çok beğeniyorum. Yani haberi anlatış şeklinizi, yaşayış tavrınızı çok beğeniyorum. Aynı zamanda haber nezaketinizi de diyor. Biz de sizi seviyoruz efendim. Çok teşekkürler. İdrakınız için hayırlı işler. Allah kaza bela vermesin. İbrahim Güner bizi dinliyor. İstanbul Bağcılar Belediyesi'nde Çevre Koruma Müdürlüğü teknik ekibi de sizi dinliyor diyor. Yolda kolaylıklar, hayırlı mesailer diyelim. Ali Kemal Korukçu takip ediyor. O da bizi Aksaray'dan takipte. Murat Bey'e çok teşekkürler. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Malumunuz efendim Mevlid Kandili. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin 1501. seneyi devriyesi, insanlığı şereflendirişinin seneyi devriyesi. İdrak edebilen herkese ne mutlu ve ne güzel. Necmettin Hoca çok güzel anlatıyor. Bugün ne yapmalı? Gününü nasıl geçirmeli? Dilde ne olmalı, kalpte ne olmalı? Şöyle kısacık diyor ki Necmettin Nursaçan, dinleyin.
10: Ne yapalım bu gece, ne yapalım? Salatü selamlarda bulunalım. Ümmetimden birisi bana bir günde 100 selam gönderse, Allah o kişinin 70'i ahirete, 30'u da dünyaya ait olmak üzere 100 ihtiyacı yerine getirilir. Bir defa salatü selamda bulunsa Allah ona 10 defa rahmet eder, 10 hatasını siler, 10 kat derecesini yükseltir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sonra gece namazlar kılmalıyız, dualar etmeliyiz. Gündüzde tabii sadakalar vermeliyiz. Geçmişlerimize rahmet okumalıyız. Onlara mülk sureleri, Yasin-i Şerifler, Hatmi Şerifler onlara armağan etmeliyiz.
7: Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Bu kadar. Kısacık ama gönülden tam da hedefi 12'den vurduracak bir salatü selam. Peki Erbay Mercan'a sevgiler gönderelim. O bizi Ankara'dan dinliyor. Ve aleyküm selam, hayırlı işler. Hakan Altundal dinliyor. Hayırlı kandiller efendim size de, çok teşekkürler. Emin Kıratlı dostumuza çok teşekkürler. Biliyorum efendim o konuyu da ayrı bir paragrafta, ayrı bir kalemde konuşacağız. Madem böyle Ankara'dan devam edelim. Mansur Yavaş pek renk vermiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ne Kılıçdaroğlu'na ne de Özgür Özel'e yanaşıyor. Mansur Yavaş, CHP yönetiminin biraz görünür ol çağrısına rağmen mevcut siyasi tartışmaların içinde yer alacak bir hamle yapmadı şu ana kadar. Pek yapacak gibi de gözükmüyor. Edinilen bilgilere göre CHP ile yeni parti arasındaki mücadelede taraf olmama kararı alan Mansur Yavaş, siyasi polemiklerden uzak durarak Ankara'daki belediye hizmetlerine odaklanıyor. CHP'den ayrılmayı düşünmeyen Mansur Yavaş'ın muhtemel bir ayrılık durumunda yeni partiye geçmeyerek bağımsız kalacağı iddiası var. Mansur Yavaş'ın muhtemel Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da seçim tarihi netleşmeden tartışmaya dahil olmak istemediği, önceliğinin seçimin kazanılmasını sağlayacak %50+1'lik desteğin yakalanması olduğu ifade ediliyor. Bu oran yakalanmazsa eğer Mansur Yavaş'ın aday olmayı düşünmediği de kulislerde konuşuluyor. Bir kere Mansur Bey'in yaptığı çok iyi bir iş var. Az konuşmak. Az konuşunca çözülmesi imkansız hale geliyor. Az görünür bir Mansur Yavaş profili kendisine kredi kazandırıyor. İşin gerçeği bu. Ankara'da belediye hizmetlerine kendisini odakladığı şeklinde bir cümle var haberlerin içerisinde. Bilmiyoruz Ankaralı vatandaşlarımız, Ankara'da yaşayanlar ya da Ankara'ya sıklıkla gidip gelenler aynı kanaatte midirler bilmiyoruz. Kulislerde Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi yaptığı da söyleniyor. Bazı yerlerde yüz yüze görüştükleri de söyleniyor ama bu yalanlandı. Mansur Yavaş ekibi tarafından hayır bu gerçek dışı denildi. Sadece bir telefon görüşmesiydi gerçekleşen diye de aktarıldı. Aynı şekilde Kemal Bey'le de yan yana gözükmüyor. Mansur Yavaş her iki tarafı da aynı denklem içerisinde görüyor. Terazinin iki kefesi gibi görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa gözüktü. Mersin'de Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen ikinci Kardeş Göçerler Yörük etkinliğine katıldı ve şöyle dedi.
11: Yörüklerle beraber olmaktan çok mutluyum. Benim kökenim de zaten Yörük. Öyle diyebilirim sizlere. Akşehir'den çünkü göçmüşler. İran Horasan'dan Türkiye'ye gelip Akşehir'e yerleşmişler. Akşehir'den de bugünkü adıyla Tunceli'ye yerleşmişler. Dolayısıyla kökenimiz de aşağı yukarı aynı. Yörüklerle beraber olmaktan da son derece mutluyum. Başkan davet etti. Sayın Gülşehir Belediye Başkanımızla beraber biz de bu yürüyüşe katılacağız. Zaten yürüyüş benim için çok yabancı olduğum bir şey değil, konu değil. Bütün Türkiye'nin birlik olması lazım. Sadece CHP'nin değil, bütün Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere karşı, içerideki tehditlere karşı birlik olması lazım. Ülkemizi seviyoruz, ülkemizin insanlarını seviyoruz. Hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun bütün insanlara saygı duyuyoruz. Bütün doğaya saygı duyuyoruz. Bugün doğayla beraberiz, beraber olacağız. Dolayısıyla burada olmaktan da son derece mutluyum.
7: Malazgirt Ovası'nda 955. yıl coşkusu dikkat çekici. Anadolu'yu Türk yurdu yapan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü törenleri için hazırlıklar tamam. 238 hektarlık Milli Park'ta 1071 adımlık fetih yolu, otağlar ve tematik çadırlar kuruldu. 3 gün boyunca spor, gösteri ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin ilk adımının atıldığı Ahlat ve Malazgirt'te buluşacak ve Cumhur İttifakı'nın ikili lideri yine tarihi mesajlar verecek. Öte yandan Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şehit ve gazi aileleriyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
12: Tabii bu arada bugünlere gelmemizi emeği geçen en aslan payı şehitlerimize ait. Aslan payı gazilerimize ait. Hiçbir zaman bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman şehit ailelerimizi ve gazilerimizi unutmadı. Ve şuna inanın, inceleme sonucu olarak söylüyoruz. Hiçbir ülke şu anda, Amerika başta olmak üzere, Avrupalılar, hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı kadar şehit ailesine ve gazilerine sahip çıkmıyor. Efendim bir takım olaylar oluyor, onları bir tarafa bırakın. Onlar efendim günlük geçici bir takım efendim saptırmalar. Gerçekten Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün sıralı bakanlarıyla, genel müdürleriyle, valileriyle, belediye başkanlarıyla, kaymakamlarıyla, efendim muhtarlarıyla bütün yurt satında herkes şehit ailesine ve gaziye sahip oluyor doğal bir şekilde ayrıcalık göstermeden. Dolayısıyla bunu da görmemiz lazım. Bununla ilgili işte geçenlerde Milli Savunma Komisyonu'nda mecliste yaptığımız çalışmayla bir kanun maddesi çıkarmak suretiyle efendim problemlerin büyük bir bölümü çözüldü. Fakat bu tabii bitmez. Bunun devamı var. Bu da önümüzdeki yasama yılında inşallah çalışmalarını tamamlayacağız ve şehit ailelerimizin ve gazilerimizin daha rahat ve daha huzurlu olması için, onun hayatını güçlendirmek için yapılması gereken ne varsa yaptık, yapacağız. Bu konuda tam olarak biz iletişimde, yani bir devamı var. Bu da önümüzdeki

0: tamamına yakını bu konudan gayet mutlu, gayet efendim söyleyeyim tatmin oldular ve diğer efendim söyleyeyim devamı. Ama bunu biz hiçbir zaman bir siyasi, efendim böyle kişisel bir kazanç meselesi yapmadık. Bu devletimiz için, milletimiz için, 86 milyon için yapmamız gereken bir iş olarak yaptık, yapıyoruz. Fakat bazıları şahsi ve siyasi efendim söyleyeyim kazanç peşinde maalesef şehit hallerimizi ve gazilerimizi istismar etmeye devam ediyor. Onları tahrik etmeye devam ediyor. Fakat bunların çok ama çok küçük bir azınlık olduğunda herkesin bilmesi lazım arkadaşlar.
1: Azınlık ama işte küçücük, lakin insanın da midesini bulandırmaya yetiyor. Kuytul'un şifreleri de çözülüyor. Onlar da azınlık. İnfaz TV kurmuş. İstihbarat servisi bile varmış. Kuytulcular muhalifleri FİT adlı gizli birimiyle buluyor, takip ediyor, sözde mahkemede yargılıyor ve ceza kesiyorlarmış. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nı dini maske olarak kullanan Alparslan Kuytul'un ve suç örgütünün iç yüzünü deşifre etti. Kuytul, muhalif üyeleri takip etmek ve cezalandırmak maksadıyla gizli bir istihbarat mekanizması kurmuş. Furkan İstihbarat Teşkilatı isimli yapı ayrılmak isteyenleri takibe alıyor ve sorguya çekiyor. FİT üyelerin özel hayatıyla ilgili bilgi toplayıp Alparslan Kuytul'a rapor iletmiş. Muhalifler Alparslan Kuytul'la karısı tarafından diz çöktürülüp sorgulanmış, tehdit edilmiş ve kurallara uymayanlara falaka cezası verilmiş. FETÖ bağı tespit edilen örgütün ikinci adamı Erol Ardıç'a bağlı infaz timleri de işkence seansları düzenlemiş. Örgüt kurma, yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi kaçakçılığı dahil birçok suçtan gözaltına alınan Alparslan Kuytul'la karısı 35 şüpheli, toplamda 35 şüpheli tutuklandı ve cezaevine konuldu. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adamların birbirinden farklı gibi gözüken, farklı coğrafyalarda birbiriyle alakasız gibi gözüken ama her şeyi varmış. Yani istismar ederek elde ettikleri her şeyi. Mesela Kurişler. Kurişlerin lüks hayatı mercek altında. Alihan Kuriş'in gençliğinde bile milyonluk araçla gezdiği, kardeşiyle birlikte atlarının olduğu ifade ediliyor. Yarış atları. Ya Hilmi Tuna Kuriş'le beraber. Ayrıca yarış atlarının sahibi oldukları ailesinin 1818 tapu işlemiyle, 1818 adet tapu işlemiyle milyonluk para transferinin de ortaya çıktığına işaret ediliyor. Hatırlayın lütfen kiralık çakar düzeni, Fethullahçı örgütle, Fethullahçı terör örgütüyle alakalı isimlerin vakti saatinde kendisine tahsis edilmiş aracı, devletin aracını Kurişlerin hizmetine sunduğu bilgisi. Tam da bu konuda yazıyor Türkiye Gazetesi'nde Fatih Selek ve şöyle diyor. Bir operasyonda gözaltına alınan Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçmaya çalışırken kullandığı otomobile eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adına çakar takıldığı belirlenmişti. Hem de 2030 yılına kadar bu böyle. Şahin Ankara'da yaşadığını, söz konusu otomobili İstanbul'a geldiğinde kullanmak üzere aracı kiralama şirketinin sahibi Mehmet Öğden yıllık 1000 liraya kiraladığını açıklıyor. Yıllık 1000 liraya kiraladığını açıklıyor. Mehmet Öğ'nün FETÖ'den kaydının bulunduğu da sonra ortaya çıkmıştı. Kimse kusura bakmasın, bu çakar meselesi memleketteki sistem bozukluğunun göstergelerinden biri. Barış Yarkadaş 5-6 ay evvel çok çarpıcı bir ifşaatta bulundu. CHP'nin eski Yeni Parti'nin şimdiki Yeni Grup Başkanı Vekili Ali Mahir Başarı'nın meclisin kendisine tahsis ettiği çakar plaka hakkını otel sahibi bir iş adamına verdiği ortaya çıkmıştı. İş insanı, kendisi yakın arkadaşım, aracı bana güvendiği için verdi demişti. Başarı özür dilemek yerine üste çıkmış, olayı ortaya çıkartan gazetecilerin gözaltına alınmasını istemişti. Barış Yarkadaş da işte bu vaka üzerine çakarlı katakulleleri anlattı. Milletvekillerine iki çakar plakası tahsis ediliyormuş. Grup başkan vekillerine ise dört çakarlı hakkı veriliyormuş. İkisi vekillikten, ikisi de grup başkan vekili olmasından dolayı. Grup başkan vekillerinin yakıt harcamalarının hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi ödüyormuş. Bazı vekiller çakarlı plakalarını para karşılığında kiralıyorlarmış. Yanlış okumuyorsunuz, yanlış duymuyorsunuz. Çakarı kazanca tahvil ediyor, peşkeş çekiyorlarmış yani. Ve bu durum mecliste bilinmeyen bir şey değilmiş. Yani herkesçe biliniyormuş. Eski bakan İdris Naim Şahin otomobili yakalananları tanımadığını

0: iddia ediyor. Tabii açıklaması hiç ikna edici değil. Ayrıca 1000 lira çok düşük bir rakam. Öyleyse şunu sormamız lazım. Şahin Çakar'ı yüksek bedelle kiraya mı verdi? Göstermelik bir sözleşmeyle iş örtülmeye mi çalışıldı? Söz konusu araç trafikte ne kadar gezdi? Kayıtlar dökülürse her şey ortaya çıkar. Eski bakan, milletvekili, başkanlar, bürokratlar vesaire kimlere kaç tane çakar hakkı verildi, tanındı? Bunların görev bittikten sonra çakar kullanmaları etik mi? Bu araç saltanatı ne zaman bitecek? Çakar sahipleriyle haklarını gayri resmi devrettikleri kişiler arasında ne tür maddi ilişkiler mevcut? Emniyet ve İçişleri Bakanlığı bu verileri yetkilileri verirken ve yollarda denetlemeler yaparken plaka sürücü eşleşmesi yapıyor mu, yapabiliyor mu? Suistimalde icabına bakılabiliyor mu? Bu soruların cevabının bir an önce verilmesi gerekiyor, kamuoyunun da bunu bilmesi gerekiyor, diyor Türkiye Gazetesi'nde Fatih Selek yazısının ilgili bölümünü sonlandırıyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Fethullahçı terör örgütü bütün muhalefeti ele geçirdi iddiası gazeteci Nedim Şener'den geldi. Katıldığı canlı yayında CHP FETÖ tarafından ele geçirildi. Özgür Özel'i de katarak söylüyorum, dedi Nedim Şener.
2: 17 Aralık sürecinde ne oldu? Fethullahçı terör örgütü bir yandan bu hukuki operasyonu yaparken bir paran da oluşturdu. Muhalefeti ele geçirerek. Bunu iki şekilde yaptı. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpası kurdu. İki, Milliyetçi Hareket Partisi'nde 10 Genel Başkan Yardımcısı istifasına sebep olan kaset servisleri yaptı. Şimdi ikinci de başarılı olamadı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli onların istifasını isteyerek partisini korumayı başardı politikalarıyla. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu yönetimiyle Fethullahçı terör tarafından ele geçirildi. 17-25 Aralık süreci, MİT tırlarının durdurulması, bakın bütün bu olaylar Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından, buna ayırmadan Özgür Özel'i falan da katarak söylüyorum, yanlış anlamayın. Bugün Kılıçdaroğlu yönetiminden bahsetmiyorum. O gün içinde olan herkesten bahsediyorum. Yani AK Parti'yi devirirsek cemaatin ya da FETÖ'nün gücüyle devirebiliriz diye buna el avuşturan, efendim kaçarsa da Erdoğan yargılarız diyen Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in bugün içinde ben iyi yeni partiliyim, CHP'liyim diyen kim varsa içinde olduğu bir kumpas sürecinde siyasi payandalık yaptılar. Biz bunları hatırlamazsak, bakın şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Bu İdris Naim Şahin dediğiniz adam geçenlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Hangi partiden oldu?
3: İyi Parti'den.
2: Daha doğrusu peki ondan önce hangi partiden olmak istiyordu da isyan çıktı da olamadı? CHP'den. Önce CHP'de adı geçti. Ondan sonra bir isyan çıktı falan, biz de yazdık çizdik falan. Şimdi Kılıçdaroğlu kimi niye oraya koydu, aday yapmak istediğini ben biliyorum. Çünkü hala o ilişki ağlarının içindeydi. Şimdi bakmayın aklı başına geldi yediği kazıktan sonra, ayrı bir şey. Yani işte FETÖ ajanları sızmış mı? Ben affetmem. Bu millet affetmez. Onlar istediği siyaseti yapsınlar. Biz o günlerde bunları anlattık.
1: 7 gün 7 sabah.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Otopratik. Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 32, Edirne 37, Bursa 35, İzmir açık 39, Denizli 40, Afyonkarahisar 33, Antalya az bulutlu 36 derece, Adana 35, Hatay 32, Ankara az bulutlu 33, Eskişehir 34, Sivas 30, Düzce 32, Samsun çok bulutlu, yerel yağmurlu 31, Trabzon 29 derece, Erzurum parçalı bulutlu 30, Malatya 36, Kars 31, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Şanlıurfa açık 40 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 42, Bakü 36, Londra 21, New York 26 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
0: Otopratik. Bugün hoş geldin gönüllerin sultanı diyeceğimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirişinin 1501. yıl dönümü sevgili dinleyiciler. Gönüllerde ayrı bir heyecan var, manevi bir coşku var. Bunu idrak edebilen ve hayata güne öyle başlayabilen milyonlarcası var, gayet iyi biliyorum. Tebrik ediyorum efendim mübarek kandilinizi. Üzerinize düşen sorumlulukları da yapacağınız olacağınızı eminim Allah'ın izniyle. En azından kalben de olsa buna katılacağınıza eminim. Gayretli olacağınıza da eminim. Fakat sürenin bittiği işareti de geliyor. Sabah 7'de başladığımız yayın bu dakika itibariyle noktalanıyor. Hızla bitti. Yarın sabah yeniden buluşalım niyetindeyim. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
6: Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk

0: yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.

0: 7. Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş
6: suyu? Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: Reklam.

Yeni güne ve haftaya bismillah diyerek yeni bir programla ben Erkan Koç. Radyo 7'de bu pazartesi sabahında sizlerle birlikteyim. Program başladı, hoş geldiniz.

Çok keyifli bir Balkan türküsüydü. Rumeli Ekrem yorumuyla sizlerle paylaştım. Şimdi bir de Orta Anadolu'muza gidelim. Çok keyifli. Güzel bir türküdür. Menevşe koymuşlar gülün adını.

Samsun yöremize ait bir türküydü. Buradan Samsun'daki Radyo 7 dostlarına da bir selam olsun diyelim. Selamımızı gönderelim. Ankara. Ve gelsin bir Ankara türküsü. Sevgili dostlar, bugün mesajlarınıza da yer vereceğim programda. İsteyen dinleyenlerimiz bana Instagram Radyo 7 kurumsal hesabından ulaşabilir, oradan yazabilirler. Yaklaşık bir 10 dakika kadar sonra mesajlarınızı dile getirmeye başlayacağım. Kısa mesajınızı bana Instagram Radyo 7 hesabından iletebilirsiniz. Erkan Koç yayında diye paylaşılan fotoğrafın altına.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam.
11: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de. Expertise Dino
4: Bile. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Ferdi Tayfur'dan dinlediğimiz eserden sonra gelecek eserimiz kimler için? Haydi bakalım kısa mesajlara. İstanbul'dan yola çıktık. Yıllık iznimizi kullanmak üzere Antalya istikametindeyiz diyen Özgür ve Güler çifti. Hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz. Günaydın, hayırlı sabahlar diyen İstanbul'dan Fatma Gül. Sıradaki şarkı Kahramanmaraş açık cezaevinde yatan sevdiği Erdem için istiyor. Gelsin eserimiz. Günaydın, Ordu'dan selamlar diyen ama adını yazmayan dinleyicimiz. Lütfen mesajınıza başlarken adınızı, hangi şehirde olduğunuzu en başa yazın. Günaydın, selamlar, aleyküm selam. İstanbul Tuzla'dan Recep Ekşi.

Sivas'tan selamlar. Mevra yazıyor. Rahmetli anneannemle başladığım Radyo 7 yolculuğuna 2 aylık bebeğimle devam ediyorum. Sıradaki eser sana ve evlatlarına da gelecek. Kütahya'dan Naciye. Hayırlı kandiller, sıradaki eser sevdiğim Mesud'uma geliyorum.

3 usta isim peş peşe yayındaydı. Önce Ferdi Tayfur, Gülden Karaböcek ve ardından Ferdi Özbeğen. Her tarz müziğin en iyilerini bu programda duyuyorsunuz. Şimdi sırada öyle bir türkü var ki. Haydi armağan edelim eserimizi. Burdur'dan Yasemin, Karaman Kazım Karabekir'den Sezgin. Günaydın Erkan Bey, iyi yayınlar. Mevlid Kandiliniz sizinle mübarek olsun. Darıca'dan Büşra. İzmir'den Numan ve Kırıkkale'den Gülseren.

Günaydın, ismim Merve Nur. Ordu Ünye'de Fındık Bahçesi'nde sizi dinliyoruz. Sıradaki eseri armağan edeceğiz. Ailesine ve sevdikleri için istiyor. Peki size de kolay gelsin diyelim. Evet, fındık toplama sezonu başladı. Çok sayıda fındık bahçesinde dinliyoruz diye mesajlar da alıyorum. Allah kolaylık versin, yardımcınız olsun. Günaydın, hayırlı yayınlar Erkan Bey. Çorum'dan Semra. Çankırı Kurşunlu'dan Batuhan Karakaya. Çalışma arkadaşlarını da armağan edeceğiz sıradaki eseri peki. Kocaeli Gölcük'ten Nuray, sıradaki eser tekstilde çalışanlara gelsin.

Yazı mı kışa çevirdin ve Gönül Dağı her iki türküde Neşet Baba'ya aitti. O zaman bir de Neşet Ertaş'ın o güzel sesinden bir türkü dinlemeyelim mi? Dinleyelim. Usta hem çalsın hem söylesin. Kimler için? Günaydın, hayırlı kandiller. Ramazan Karataş Ankara'dan. İstanbul'dan İlkay, sıradaki şarkıyı arkadaşım Necla'ya gönderiyorum. Günaydın, hayırlı kandiller, iyi yayınlar. Berlin'den Gönül. Gaziantep'ten Ercan. Sıradaki eser tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Haydi gelsin.

0: Şimdi türkülere bir mola. Yine döneceğiz. Şarkılarla devam edelim ve kimler için olacak sıradaki eserimiz? Konya Bozkır'dan Ömer Bardakçı. Sıradaki eser tüm hemşehrilerime gelsin. Günaydın Şevket. Kayseri'den selamlar, hayırlı yayınlar. Mersin'den Atakan ve Mustafa Kaya. Günaydın Ordu, Ünye'den kim yazıyor bize? Fatma. Sıradaki eser şu an fındık toplayan emekçilere armağan olsun. Evet, programda ikinci saatimizle başladı. Radyomu yeni açtım diyen, ben de yazmak istiyorum ama nereden yazacağım bilmiyorum diyenler. Instagram Radyo 7 sayfasına bekliyorum sizleri. Instagram'da Radyo 7 kurumsal hesabına gelin. Erkan Koç yayında diye paylaşılan fotoğrafın altına siz de yazabilirsiniz kısa mesajınızı.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

0: canlı, Erkan'la çok canlı.
1: Erkan'la çok canlı devam edecek.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim istikbalde. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde istikbalden anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Ekspertizde Dino
8: Bile. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
11: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Devam edelim, hem de mesajlarımızı da dile getirelim. Manisa'dan Ali, sıradaki şarkı eşim Hülya'ya gelsin diyor. Burdur'dan günaydın diyen Sait, sana da günaydın. İstanbul Tuzla'dan Hülya, sıradaki şarkı eşim Mustafa için gelsin. Karaman, Akçaşehir köyünden Havva, annesi Emine Hanım için istiyor sıradaki eseri. Ve Malatya'dan Banu,

Konya Selçuklu'dan Hüsamettin, Burdur Gölhisar'dan Seva, Denizli'den Nurdan, İstanbul'dan Fethullah Geçer. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Zonguldak Göbü sahilinden kim yazıyor? Adını yazmamış. Hep söylüyorum, hep söylüyorum. Mesaja başlarken adınızı, o güzel isminizi yazın önce. Ki isminizi anons ederek mesajı okuduğumda daha güzel oluyor. Bandırma'dan Emine. Sıradaki şarkı hastanede yatan arkadaşım Neşe'ye gelsin. Biz de geçmiş olsun dileyelim.

Ümgür Ses'ten dinlettim bu şarkıyı. Şimdi bir yıllarım gelsin Cengiz Kurtoğlu yorumuyla. Nerede kaldım ben mesajlarda? Neyse, sayfayı yenileyeyim. Alanya'dan günaydın diyen Süleyman, sıradaki eser Gaziantep'li hemşehrilerime gelsin. Trabzon'dan Mert Salman, Erzurumlara armağan olsun sıradaki eser. Hayırlı kandiller Gaziantep'ten Ayşe. Aysu İskenderun'dan merhaba demiş. Size de merhaba. Ankara'dan Zekeriya, sıradaki şarkı Yolunu Beklediğim Ümran'a gelsin. Malatya'dan Osman Polat. Konya'dan Şerife, sıradaki eser sana da geliyor. Bilecik Bozüyük'ten Selma, sıradaki şarkı arkadaşım Hayri'ye gelsin.

Kütahya'dan Sinan Kurt, sıradaki şarkı tüm iş arkadaşlarıma gelsin. Konya Meram'dan Yaşar Öğreten, sıradaki eser mobilya çalışanlarına da gelsin. Peki Erkan abi, Alanya'dan Safiye, sıradaki eser sana ve kızına da geliyor. Günaydın Yozgat'tan Elmas, sıradaki şarkı Yıldız Özer için gelsin. Adana'dan Bilal Şengül. Afyon'dan Yılmaz Kaya, sıradaki eser Erkan'la Çok Canlı'yı şu an dinleyen herkesi gelsin. Konya Akşehir'den ismini yazmayan dinleyicimiz, geçtim hemen. Manisa'dan Murat, Bilecik Söğüt'ten selamlar diyen, yine ismini yazmayan. Elazığ'dan selamlar, o da adını yazmamış. İsmini yazmayanlara geliyor şarkı.

İzmir Tire'den Doğan bakalım ne demiş. Sıradaki şarkıyı Erkan Bey, canım eşim için istiyorum. Akşehir'den Münevver. Günaydın. Konya'dan Hacer, sıradaki şarkı çok sevdiğim aileme gelsin. Ankara'dan Hüseyin Gazi. Ankara'dan Cennet ve Deniz. Sıradaki eser sizler için de gelecek.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Smokin bizim işimiz.

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Oh!

0: Erciyes.
1: Bir reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programın son bölümüne giriyoruz ve türkülerden bir demet gelecek. Viyana'dan sizi dinliyorum diyen Hüseyin Karamuk. Sivas'tan Ekrem, sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin. Günaydın, ben Arzu. Giresun Keşap Kayabaşı köyünden, Fındık Bahçesi'nden selamlar. Aleyküm selam. Konya'dan Halil, sıradaki şarkı Rabia Çeli'ye armağan ediyorum. Şu an hem çalışıyor hem de sizi dinliyoruz. Şu an radyoyu dinleyerek mesaide olanlar, çalışanlar, bağda, bahçede olanlar, kolay gelsin cümlenize. Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Gece yalnız yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış.

Sakarya Karasu'dan Aynur, Karaburun'dan günaydın diyen Muazzez ve Ahmet, Manisa'dan Fatma Tançer, sıradaki eser size de geliyor. Samsun Çarşamba'dan Yusuf, Afyon'dan Cumali, İtalya'dan Hasan Gürbüz.

Evelallah, Mevlam kerimdir. Geldik mi programın sonuna? Vallahi gelmişiz. Son bir türkü dinleteceğim ve Erkan'la Çok Canlı tamamlanmış olacak değerli dinleyenler. Bugün şarkılarla beraber vakit el verdiğince mesajlara yer verdim. Çok sayıda mesaj vardı. Okuyamadıklarım süre bittiği için oldu. Bir sonraki mesaj aldığım programda dile getireceğim okuyamadıklarımı inşallah. Ben Erkan Koç. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Bu gece edeceğiniz dualar hakkınızda hayırlı olanlar kabul olsun inşallah. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Bir reklam.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Aşk durdukça böyle insanın içinde umut da duruyor değil mi? Yoruluyor, susuyor ama gerçekten varsa bir yerlerde hep yaşamaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ve tüm zamanların en iyileri her zaman olduğu gibi Türkiye'nin alışkanlığında, yani Radyo 7'de sizlerle olacak. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Harika bir hafta diliyorum. Hoş geldiniz.

çok şey anlatıyor aslında, değil mi? Hani insan bazen yaşadıklarıyla değişiyor. Ne eskisi kadar kırılgan kalıyor, ne tamamen duygusuzlaşıyor. Hayat devam ediyor işte. İnsan da onunla birlikte başka birine dönüşebiliyor. Hani böyle dönüp arayanlar bıraktıkları kişi bulamayabiliyorlar, değil mi? Hayat her şekilde yaşananlarla birlikte farklı bir döngüye götürebiliyor bizleri. Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de, özlenenler de sizlerle. Sevinci bakalım neler oluyormuş.

Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve yine güzel bir günde, yine aynı frekansta, aynı gönül birlikteliğinde efendim sizlerle olmaya devam edeceğiz. Yıllardır böyle şarkılarla, sözümüzle, sesimizle hayatın içinde olan Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Bugün de yine sizlere neler sunacak, neler. Nerede olursanız olun, yolunuz Radyo 7'den geçiyorsa bilin ki burada sizi düşünen, size seslenen kocaman bir aile var.

Aldanırım, aldatamam. Çünkü insan herkesi böyle kendi yüreği gibi düşünür, öyle zanneder ya, böyle hani güvenirken de yanılabilirim ama böyle hani birinin güvenini bile bile kırmak bana göre değil, böyle düşünürüz değil mi? Hani kaybeden ben olsam da vicdanım kaybetmiyor, bu da bana yeter diyoruz. Aman bırakın bizi iyi niyetimizden vursunlar, biz kimsenin güveninden vurmayalım da, bu önemli.

Demir atar limana hüznün gemileri. Ama hiçbir gemi aynı limanda sonsuza kadar kalmıyor. Hani şöyle baktığımızda hüzün de bir gemiyse eğer, o da bir gün böyle demirini alıp gidiyor değil mi? Sonsuza kadar bizimle beraber kalmıyor. Yüreğimde her sancım var. Ama tabii böyle baktığımızda işin içinde böyle özlem var. İnsanın aklı kalıyor, gönlü kalıyor. En zoru da böyle hani diyor ya, sarılmak istiyorum diye yanında olmuyor, daha ne olsun. Ama aşk ona benziyor tabii ki.

Aşk sana benzer diyor. Daha nasıl olsun acaba? Hani böyle bir bakışta böyle bir huzur vardır. Böyle kocaman bir özlem vardır. Efendim sevdiğiniz kişi de dünyadaki onca insanın arasında onu seçersiniz. Gönlünüzde o vardır. Herkes bir yana, sen bir yana. Bir de böyle araya hasret, özlem girdiği zaman işte o çok daha yoğun oluyor. Kopuşlar da olmasın tabii.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.617 puanda. Amerikan doları 48.02, euro 56.14, sterlin 65.61, gram altın 7.175 lira. Brent petrolün varil fiyatı 91.40 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj,
1: oto ekspertiz. Bir reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.
5: Yaşadığım bir yalandır. Benim için öldün artık. Çektiklerin günahındır. Benim için öldün artık.

Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bizlerle beraberseniz programa dahil olunuz, mesajlarınızla sevdiklerinize de seslenelim, bu güzel şarkıları armağan edelim, onları iletmek istediğiniz mesajları söyleyelim. Bu arada mesajlarınızı gönderirken isimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri de yazarsanız harika olur. 0507-977-0101 Radyo7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlar. Ve onun dışında Radyo7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına isimlerinizle kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız onları da yazın. Hadi o zaman.

0: ne büyük.
1: Artık ne kadar büyük bir aşk bilmiyoruz ama bazen sonunda söylediğimiz farklı cümleler olabiliyor. Mesela şu anda fonda dinleyeceğiniz şarkı gibi. Hani en çok ışık bildiğimiz yer vardır ya böyle hayatımızdaki kişiyle ilgili. O da karanlık da olabiliyor. Hani sonu aşkımdan sonum oldun diyor ya. İşte ağır bir veda. Geriye de bu kalmış, daha ne olsun.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu, burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları Radyo 7'de sizlerle beraber olmaya devam edecek. Harika mesajlar geliyor. Kimler nerelerde bizlerle beraber, bulundukları yerlerde sevdiklerine de armağan ediyorlar şarkılarını. Ben de onlar için buradan sesleneceğimi söylemiştim. Biraz böyle, nasıl diyeyim, duygusal bir şarkı değil mi? Fonda duyduğunuz. Biraz hüzünlü bir şarkı. Hani hep böyle deriz ya, gece olduğu zaman insanın hüzünleri daha da ağır gelir diye. Bu şarkıda zannediyorum onu anlatıyor. Bazı gecenin karanlığı değil de, hani böyle insanı yoran, içinde susturamadığı vardır ya, duyguları, düşünceleri. İşte onlar.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı alanda orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ankara Sincan'da kimyasal zehirlenme sonucu hastaneye kaldırılan 2 kişinin ardından Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alarm verildi. Acil servis tedbir amacıyla geçici olarak kapatılırken içeride bulunan hastalar ve yakınları tahliye edildi. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, saldırganın babası hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu sene peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bugün İstanbul 32, İzmir 39, Antalya 36, başkent Ankara 33, Zonguldak 28, Trabzon 29, Erzurum 31 ve Diyarbakır 41 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. FES limitlerinde yeni dönem başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni nesil anlık ödeme sistemi FES'te işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos 2026 itibarıyla 300 bin liraya çıkarılacağını bildirdi. Amerika ile İran arasında Orta Doğu'da yaşanan gerilimin petrol akışını etkilemesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Benzinin litre fiyatı yarından itibaren 2,74 lira artacak. Vergi borçlarına yönelik 72 aya kadar taksitlendirme düzenlemesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos pazartesi gününe kadar başvuru yapması bekleniyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo İdnesiniz. Tüm zamanların en güzel şarkılarıyla ve sizden gelenlerle elbette. Denizli'de Mehmet Yıldız var. Çok sevdiği biricik eşi için senden bir şarkı rica ediyorum demiş. Gönderelim tabii. Senin aracılığın ona seslenmek istiyorum der. Eşini çok sevdiğini söylüyor. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Sana daha güzel bir hayat. Ah kıyamam ben. Bence sizinle beraberken çok mutludur. O yüzden de şikayetçi olduğunu sanmıyorum. Kirpiklerinin sayısını biliyorum. Gözlerine nasıl baktığımı. Sen düşün, iyi kimsin demiş. Mehmet Bey Denizli. Eşiniz de umarım duymuş. Duyuyorsunuz değil mi Mehmet Bey'in eşi? Maşallah diyeyim, daim olsun huzurunuz.

0: Tarhanalar yapılıyor mu? Oh oh oh. Ankara keçi öğrende döne. Hem tarhanasını yapıyor hem bizleri dinliyor. Oh bereketli olsun. Kışlıklar hazırlanıyor vallahi. 3 gündür mesaj atıyorum, okumuyorsunuz. Benim saatimde mi? Hemen şöyle bakıyorum. Görmedim ben mesajınızı. İsim nedir? Tülay Hanım göndermiş. Tülay Hanım İstanbul'da Bursa'da yaşayan Ümit Sevim için şarkı rica ediyor. Ümit Sevim bizi görüyor mudur güzel Tülay Hanımcığım? Duyuyor musunuz bizi? Duyuyordur inşallah. Ona armağanımız olsun. Ankara Balgat'ta yine Fatih Bey var. Sıradaki şarkıyı Nuray'a istiyor. Nuray Hanımcığım siz de duyun bizi. Ankara'ya da buradan sevgiler selamlar gönderelim. Mehmet Artun var Karadeniz Ordu'da fındık toplayanlara. Bir de bir tanesini istiyor. Balıkesir'de Eren var. Sıradaki şarkıyı memleketine ve kaynakçı meslektaşlarına istiyor. Eydağlı saatler gönderirim tabii ki. Açtık bu radyoların sesini.
1: Burası Radyo.

Sakarya'da Nurcan Hanım var, eşi ve çocuklarıyla birlikte Antalya'dan Sakarya'ya dönüş. Tatil bitiyor galiba değil mi? Herkes böyle artık yavaş yavaş dönüyor. Eylül'de de okullar açılacak. Vallahi bir şey kalmadı bugün ayın 24'ü. Temmuz çok yavaş gidiyor deniyordu. Gerçi benim için hani çok yavaş mıydı onu hatırlamıyorum ama Ağustos vallahi son sürat devam ediyor. Daha dün 1'i derken bugün 24'ü. Gerçekten çok hızlı. Van'da Faysal Ocak bizlerle. Sıradaki şarkı çok sevdiği Ezos'una. İzmir'de kızları var Hazal. Ve İlkay, oğulları Ferhat ve Yunus için. Hemen gönderelim.

şarkıları bayağı bir eskilere götürdü derken, o eskilerden birini de, gerçi aslında bu şarkılar hiçbir zaman eskimiyor. Hani yıllar önce dinlemiş olabiliriz. Ama hala aynı keyifle dinlediğimizi söyleyebiliyorum. Ayrılıklar sevilmez, insan gidene değil, hani birlikte kurduğu hayallere, alıştığı sese, paylaştığı zamanı da veda ediyor ya. Bakalım.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Mor Salkımlı o sokakta bekliyor. Çok da severim. Ne zamandır da vallahi Fatih abinin sesinden dinlememiştim. Bana ilaç gibi geldi. Umuyorum sizler de çok severek dinliyorsunuz. Şimdi en çok dinlenen şarkılardan biri olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Pulim'den bahsediyorum tabii ki.

0: saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Şimdi ama bakmıyorsunuz diye yazmış dinleyicimiz. Arkadaşımız da cevap vermiş zaten, buradan yazabilirsiniz belirtilen saatlerde diye, ama mesajın devamı gelmemiş ki, ben bakıyorum zaten programda. Yolda yabancı sarhoş. Kayseri'de Şeyda Hanım kandilimizi kutlarken eşi Sami Bey için de şarkı rica ediyor. Ay amin amin, Allah yokluğunuzu göstermesin birbirinize. Denizli'den selamlar göndermiş. Gülüm ve Cano, seni dinlerken çok mutlu, mesai yapıyoruz diyor. Oh ne güzel, kolaylıklar diliyorum. Sevdiği adam için şarkı rica ediyor. Duyuyorsa gönderirim valla. Bana da bak yalnız. Almanya'da Yusuf Taşpınar var. Ailesi için benden şarkı istiyor. Çalışırken bizleri dinliyor. Video göndermiş çalışırken dinlediğine dair. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. İzmir Ödemiş'te sizleri dinliyorum diyen Arda. Her gün sizleri severek dinliyorum diyen Denizli'de Sevgi. Devamına da birazdan bakalım. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp attı ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına isimlerinizle birlikte. Hadi buyurun.

uygulamasını indirdim, oradan takip ediyorum. İyi yapıyorsunuz. Kırşehir'de kim var? Yusuf Bey var. Yayla şenlikleri çalışanları var, müşterileri var. Damadı Vahdet var. Bizi duyuyor mudur? Armağan edelim tabii ki. Belçika'da Mustafa Bey var, severek bizleri dinleyen. Çınarım muhabbet Muhammed'e gelsin demiş. Duyuyorsa gönderelim tabii ki.

anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Reklam.
5: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: bir reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Reklam.
3: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

onların hiçbirini bilmiyoruz. O yüzden de diyoruz ki şöyle nefes aldıkça kıymetini bilelim, değil mi? İtalya'da Mehmet Bey var. Sadık elemanı Sadık ve Hasan abileri beraber bizleri dinliyorlar. Yurt dışında olan herkese sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Nevşehir'deki dinleyicimiz de ismini yazaydı, güzel olurdu.

gidiyor gönlümün efendisi dedi. Hüseyin Bey Afyonkarahisar'da Kocatepe, Hüseyin Assız Kocatepe muhtarı. Herkesin kandilini de kutluyor sağ olsun. Oh erişteler yapılıyor. Isparta'da Bahriye Hanım var. 26. evlilik yıl dönümüymüş, eşi için şarkı istiyor. Maşallah maşallah daim olsun. Yalnız ben de öyle bir şarkı hazırlamışım ki bu şarkıyı o zaman size armağan ediyorum. Daha nice yıllarınız olsun.

yaptığımız çok güzel sözleri yok muydu? Seni severdim. Bir de böyle seni severken hani hatırla diyecek. Hatırla diyecek. Tır şoförlerine şarkı isteyen Konya'da Salih Bey var. İzmir'de Hüsne var. Sıradaki şarkıyı İzmir ekibine gönderiyorum demiş. Duyuyorlarsa gönderelim tabii. Sonrasında Bodrum'da Mustafa Bey var. İş yerinde bizleri dinliyor. Koltuk döşemecisi dedem Zeki'ye gelsin demiş.

0: Ah, bu şarkının sözünde ne çok özlem var değil mi? İnsan bazen unutulmaktan değil de hani böyle hatırlanmamaktan korkar ya. Her telefon çaldığında beni hatırla. Her kapı çaldığında beni hatırla, hiçbir zaman unutma. Özellikle de hani beni unutma aslında, ben sende biraz olsun kalayım. Aslında ömür boyu kalayım, nefes aldıkça kalayım. Şimdi öyle bir şarkı hazırladım ki bu şarkı da aslında hemen hemen aynısını söylüyor. Ne zamandır da dinlemiyordum, çok da severim. Saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma.
1: Burası Radyo 7.

0: Beni unutma.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Filenin sultanları 2'de 2 yaptı. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. 20. Akdeniz oyunlarının 3. gününde Türkiye 6 altın madalya kazandı. Türkiye böylece 35 madalyası bulunan ev sahibi İtalya'nın arkasında madalya tablosunun ikinci sırasında yer aldı.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.538 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.08, euro 56.12, sterlin 65.59, gram altın 7.186 lira. Brent petrolün varil fiyatı 91.09 dolar.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozüyük, Bilecik, Mekece yolunun 2 ila 4. kilometreleri. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri. Aydın, Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa
8: Ekspertiz'de Dynobil'le.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr

0: Biz Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Aman aman maşallah öyle ayrılıklar. Böyle hani kısa süreli ayrılıklara tamam diyoruz ama uzun soluklara hiçbirimizin yüreği dayanmıyor, istemiyor değil mi? Rüstem Bey Almanya Frankfurt'ta sıradaki şarkıyı annesi Mürver değil mi? Mürver Hanım için istemiş. Özlür Hanım şu anda İzmir'den Bolu'ya seyahat ediyor. Tabii ki yolculuklar Radyo 7 der eksik olmasın. Eşi Yasin, çocukları Miraç, Mehmet Emin. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum, aman dikkatli gidin. Kütahya Tavşanlı da Hacer Hanım var. Eşi Mehmet Bey'i çok seviyormuş, söyler misin diyor. Söyledim tabii. Duydu mu acaba? Duymuştur herhalde. Ahmet Özgür İzmir'de. Mesajımı okur musun der. Sıradaki şarkıyı Elif'ine istiyor.

Savur küllerimi, yak gitsin beni. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo Ede sizlerleydi. Bursa Uludağ. Aytekin ailesi, Ergezen ailesi. Oh ne güzel, çaylar termosu hazırlanmış, hanımlar toplanmış. Oh oh, afiyet olsun. Hollanda'da Gürdal Bey var, bütün arkadaşları için şarkı isteyen. Eskişehir'de Kenan Özbal var, bütün Eskişehir halkına seslenen, buradan şarkılarımız onlara gelsin diyen, gönderelim tabii. Alanya'dan Kayseri'ye doğru giden, Radyo Edi ile beraber keyifli oluyor değil mi? Eşi Hakan, kızları Su ve Duru için şarkı istemiş. Esra Hanımcığım, gönderelim tabii.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vakti. Kandil mesajları da gelmişti, eksik olmayın. Bugün böyle gönüllerimizin biraz daha huzura, duaya, iyiliğe yöneldiği Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifini istirak ettiğimiz bu güzel gece, çok kıymetli bir gece. İnşallah evlerinize huzur, gönüllerinize ferahlık getirir. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun efendim bütün İslam alemine. Allah dualarınızı, tövbelerinizi kabul etsin. Ülkemize, milletimize, bütün İslam alemine sağlık, huzur, hayırlar getirsin. Hep beraber inşallah daha nicelerini görelim. Ve Eda'lı saatlerinde sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı, tabii ki radyoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki çam ormanlarında aynı anda 3 farklı noktada yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin 8 saati aşan müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangını başlatan kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da yargılandığı 200 sanıklı davada bugün karar bekleniyor. 23 ilde gerçekleşen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 48 organizatör yakalandı. Kaçakçılıkta kullanılan 83 araçla 18 bot ve motor ele geçirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada sıcaklıkların batı, iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceğini duyurdu. Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak yağış beklenirken Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alacağı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılacak, yeni nafaka düzenlemesi getirilecek, boşanma davalarına ilişkin süreçler hızlandırılacak.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %44 seviyesinde. Bağlantı yolu Sağmalcılar Viyadüğü Bayrampaşa istikametinde sağ şeritte araç arızası var, bir şerit trafiğe kapalı. D100 Sefaköy Florya yönünde ise sağ şeritte araç arızası var, bölge yoğun, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette şu dakika itibariyle yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: FES limitlerinde yeni dönem başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni nesil anlık ödeme sistemi FES'te işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos 2026 itibarıyla 300 bin liraya çıkarılacağını bildirdi. Amerika ile İran arasında Orta Doğu'da yaşanan gerilimin petrol akışını etkilemesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Benzinin litre fiyatı yarından itibaren 2,74 lira artacak. Vergi borçlarına yönelik 72 aya kadar taksitlendirme düzenlemesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapması bekleniyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bugün İstanbul 32, İzmir 39, Antalya 36, başkent Ankara 33, Zonguldak 28, Trabzon 29, Erzurum 31 ve Diyarbakır 41 derece. En güvenilir

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Reklam.
13: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
14: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayın.

Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz, doğru zamanda doğru yerde Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge, namı diğer gölge ben. Yine öyle bir başlayalım ki geldiğimiz belli olsun yurt içinde yurt dışında sesimizi duyan herkese. Herkesi hak ettiği yere koy ve yeri kadar vakit ayır. Değdiği kadar umursa, değeri kadar önemse, verdiği güven kadar itimat et. Fazlası mı? Hem zarar hem de yorum.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Rüyalarda Buluşuruz bir klasiktir, dinleteceğim ama bu buluşmak hasret özlem üzerinden diyelim ki özlemenin zamanı yoktur. Olur olmaz bir an ve zamanda aklına vurur. Özlemenin acıması yoktur. Kalbini sökercesine acıtır. Ve özlemek öyle bir duygudur ki gitsen gidemezsin, kalsan kalamazsın, çaresizliktir.

ki arkadaşlar, dostlar, şu an sesimi duyanlar, çoğunuzun çok keyifli, çok mutlu bir günü olabilir, çok başarılı hissettiğiniz, başarılar elde ettiğiniz bir gün olabilir. Ama nicesi var ki dinlerken yalnız, hatta beraberinde olumsuz bir gün de olabilir. Özellikle o kendini yalnız hissedenlere diyelim ki şimdi, sevgili dostum, yalnız değilsin diyelim. Bu ne kıymetlidir biliyor musun? Kendini yalnız hissettiğinde birinin gelip "Yo, yalnız değilsin, buradayım, yanındayım" demesi.

Sormuşlar gönül ehline. Demişler hayat nice. Demiş hayat bir bilmece. Attığın her adım bir hece. Çözene gündüz, çözemeyene gece.

Değerli dinleyicilerimiz, Allah korusun, başa kakılan iyiliklerden, bir güldüren bir öldüren dengesizliklerden, herkese tepeden bakan kibirlerden, bencilliklerden. Ya düşünsene, kiminle yürüdüğünü bilmediğin bir güvensiz ortamdasın. Böyle bir yoldasın. Sen paramparça olduktan sonra gelen bir özür. Düşünsene. Bize lazım olan ne peki? Tüm bunların ötesinde, huzur için, mutluluk için, başarı için, adam gibi bir yol için ne istediğini hakikaten bilen, sözünün arkasında duran, kıymet verdiğine öncelik veren ve işine geldiği gibi değil, içinden geldiği gibi seven lazım bize.

Bazıları öyle yalnız hisseder ki kendini. Tam da yazarın dediği gibi. Kimse başımı okşamadı benim. Kimse anlamadı, dinlemedi. Kimse sormadı, iyi misin? Var mı bir derdin? Varken yoktum ben. Kimse görmedi. Yaşarken öldüm aslında.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
5: Opet'te duracaksın.
4: Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

kıymetli dinleyicilerimiz, canlarımız Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Evet, kimse kimseye öyle tek kalemde silmez. Öyle söylese de, silene kadar çok şeyi görmezden gelmiştir. Çok şeyi karşıdakinin haberi olmadan içinde çözmüştür. Affetmeye çalışmıştır. Çok şeyi alttan almıştır. Çok şeyi tolere etmiştir. Yani karşıdaki çok kolay gözden çok şeyi

Ben diyorum ki hadi bir Ebru Gündeş dinleyelim. Aa, bu arada bir hatırlatma yapayım. Radyo 7 uygulamasını Google Play Store, App Store mutlaka girin, ücretsiz indirin. Bizim arşivimize ulaşın ve dünyanın neresinde olursanız olun, internetiniz varsa bizi dinleyin. Demedi demeyin.

Vay be, öyle demiş sevgili dostlar. Demiş ki, en sevdiğini toprağa koyup üzerine toprak atmaktan başka çaren olmadığını anladığında bu dünyanın gerçek yüzünü anlayacaksın.

için bir şey söyleyeceğim. Adım gibi eminim. Çoğunuz hem tebessüm edecek, hem içi acıyacak, hem diyecek ki evet ya, bende de durum böyle. Ne o biliyor musun? Diyor ki bazı kişileri diyor hayatımdan çıkardım ama haberleri yok. Fakat diyor işleri düşünce olacak.

Çok kıymetli bir kardeşim var Mahmud'um. Eşi Merve Hanım'a bu güzel şarkıyı armağan ediyor. Mutluluklar diliyorum canım kardeşim. Tabi bu vesileyle Şanlıurfalılara selam olsun. Birbirini seven eşlere selam olsun. Yuvaların huzuru daim olsun. Nazardan uzak olsun. Yurt içinde yurt dışında sesimi duyan tüm güzel canlara gölgenizde selam olsun.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi
1: Doku'da var. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozüyük, Bilecik, Mekece yolunun 2 ila 4. kilometreleri. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri. Aydın, Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam.
9: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ekspertizse Dino bile.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: söylemeye utanırım.
1: Evet, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Bazen insanların arasına mesafeler girer ama eğer kalpteki muhabbet sahi ise mesafe o sevgiye zarar vermez. Bilakis güçlendirir.

diyor ki, derviş diyor, gönül dediğin taşla kırılmaz. Ya sesle kırılır, ya sözle. Öyle bir tonlamayla söylersin ki, güzel bir şey bile söylesen, eğer sesinin tonunda bir sıkıntı varsa, bir samimiyetsizlik olur, bir şiddet olur, abi gönlü kırar. Bazen de ton düşüktür de söz ağırdır, gönlü yine kırar.

Şimdi duyanlara duymayanlara ben onu seviyorumu dinleyeceğiz. Hem de sahibinden dinleyeceğiz. Fakat böyle duyduğum an şimdi söyleyeceğim şeyi, bak tüm samimiyetimle söylüyorum, inceden gözlerim doldu. Şimdi size söylemeye hazırlanırken bile gözlerim sızladı, onu açık söyleyeyim. Hazreti Ömer'in söylediği söylenir. Allah ondan razı olsun. Demiş, vallahi doğruyu söylemekten dostum kalmadı. Efendim, çoğunuz tam da o yerdesiniz. Tam böyle mi?

Dertli gönüller, dertli gönüller bir insanın çileli halini kendilerinden iyi bildikleri için, bir insan ezildiğinde, bir insan görmezden gelindiğinde ne hali olduğunu, ne hale geldiğini iyi bildiği için başkalarına öyle davranmazlar. Bu nedenle şunu soracak kadar da, şunu dert edecek kadar da incedirler. Dili söylemese gönlü der ki ya arkadaş, bazen üzerinde yürüdüğüm, ayak bastığım toprağa bile sorasım geliyor. Ya sana da yük oluyor muyum?

diyor ki şair: benim hiç gönlümü almadılar. Benim hiç gönlümü almadılar. Ben hep kendi kendime bir köşede affettim herkesi. Of.

0: İşte bu sorunun cevabını aslında bulması da gerekir. Yani neden ben, neden hep benim başıma gelir sorusunun cevabı. Sevgili dostum, eğer cevabını doğru dürüst bulamazsan yaşadığın tüm pişmanlıkların sebebi sen kendin olacaksın. Yani o yumuşak yüzünle, o tükenmek bilmeyen iyi niyetlerinle ve herkesi kendin gibi gördüğün o iyimser hallerinle baş başa kalacaksın. Ve şuna inan ki gönlünü gözünden önce açtığın sürece, gönlünü gözünden önce açtığın sürece kendine kızacağın daha çok pişmanlığın olur.
1: Gittiğinde ilk bahardı çiçekleri.

pişmanlıklardan bahsettik. Oradan devam edelim. Yaşanan tüm pişmanlıklar, uğranılan haksızlıklar, kendini anlatamamanın çaresizliği ve bütün suskunluklar, gereksiz insanlara gösterilen sabır, gösterilmeyen tavır ve içe atılan ne kadar kahır varsa, işte o kahır hepsi sanki geceyi bekler. İşte bu yüzden iyi niyetlerinden vurulan insanların geceleri zor geçer. Ve onlar gündüz sabrettiklerini geceleri dualarında bir bilene, en iyi bilene teslim eder.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Var var hepsi Dokuhome'da var.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: www.rampi7.com.tr
6: www.rampi7.com.tr
7: Tıkla.
6: Anında canlı dinle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kuri soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı duyurdu, 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı, 807'si tutuklandı. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Cuma günü etki alanını genişletecek yağışların hafta sonu İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede etkili olması bekleniyor. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos.

0: ve kanopilerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100'e, Amerikan doları 48.08, Euro 56.15, gram altın 7.198 lira, Brent petrolün varil fiyatı 91,48 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyesinde. D100 Büyükçekmece Beylikdüzü yönünde sol şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. D100 Yenibosna Şirinevler yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişler akıcı. Haliç Köprüsü'nde ise çift yönde yoğun bir trafik var.
2: Arvento yol durumunu sundu.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. 20. Akdeniz oyunlarının 3. gününde Türkiye 6 altın madalya kazandı. Türkiye böylece 35 madalyası bulunan ev sahibi İtalya'nın arkasında madalya tablosunun ikinci sırasında yer aldı.

Sevgili dostlar, Radyo 7 burası. Yapabileceğin çok şey vardı. Belki halen de yapıyorsun ama dedin ki radyo bana eşlik etsin. Ne iyi yaptın. Ve bu kadar radyo varken dedin ki Radyo 7. Ve bu saatler gölgenin saati, kardeşinin saati. Hem de günde iki programla huzurlarınızdayım. Şükür kavuşturana.

0: Bir şey başa gelecekse, kader de varsa geliyor. Bir şey senin olacaksa geliyor. Varsa kaderde seni buluyor. Ama yoksa, dünya toplansa onu sana veremiyor.
1: Kalp alışır, acı çek.

zaman söylüyorum, biz sürekli burayı düşünüp sonrasını unutan bir yapımız var diye. Bak, bununla alakalı çok net bir delil. Ne güzel bir tespit. Dikkat et, dünyada bizim dilimizde, insanoğlunun dilinde hep şu var: nereden geldiğini unutma. Nereden geldiğini unutma. Nereden geldiğini unutmamak doğrudur. Eyvallah. İnsan nereden geldiğini unutmasın. Ama asıl olan şu değil mi? Nereye gideceğini, nereye doğru gidiyor olduğunu unutma. Bunu daha çok düşünmek, buna daha çok kafa yormak gerekmez mi? Yani bu hakikat aslında varlığıyla beni hatırla demiyor mu?

0: olmasa yılda bir.
1: Böyle şarkılar dinlediğimde ister istemez düşünmeden edemiyorum. İnsanoğlu ne enteresan. Aslında bir taraftan ne vahim, ne acı. Bir zamanlar değil mi, birbirine kavuşmak için ne engeller aşar, buluşmak için ne imkansız gibi görünen şeyleri yapar. Buluşulur. O sevgi, o heyecan, o muhabbet nasıl olur da yerini gitlere, gözüme görünmelere veya Allah göstermesin hakaretlere bırakır. Demek ki bir yerde hata yapılıyor.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ekspertizse Dino bile.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Oh.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
0: Vakıfbank.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Ya birbirimizi çok mu yoruyoruz? Ne dersiniz? Böyle birbirimizi yoruyor gibiyiz. Öyle düşünüyorum. Çok yoruyoruz. Gereksiz yere kalp kırıyoruz, üzüyoruz. Ya şu dünya dediğin kaç günlük? Birbirimizden ne istiyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? Ya başkasının mutsuzluğu bir başkasına ne kazandırır ya? Yani bir başkası cehenneme gittiğinde sen cennette sana yer açılacağını mı zannediyorsun haşa? Böyle bir şey mi var?

Ne diyordu şair? Yalnızlığa dayanırım da bir başınalığa asla. Yaşlanmak hoş değil duvarlara baka baka. Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla. Korkmam, geçinip gideriz biz mutlulukla. Ama bak buraya dikkat, bu muhteşem bir şiir. Günün aydın, akşamın iyi olsun diyen biri olmalı. Allah Allah. Bir telefon sesi çalmalı, ara sıra da olsa kulağımda. Yoksa zor değil, hiç zor değil demli çayı bardakta karıştırıp bir başına yudumlamak doyasıya. Ama çaya kaç şeker alırsın diye soran bir ses olmalı ya ara sıra. Sevgili dostlar, işte kendini bu kadar yalnız hisseden, ya bir dost sesi yok mu diyen kim varsa var. Gölge Radyo 7'de.

Sevgili dostlar, derler ki insanın bilgisi bir halı tezgahı gibidir. İnsanın düşünmesi o tezgahın atkısı ve çözgüsüdür. Bak şimdi. Her okunan kitap, her yeni tanıdığın insan, her bir şahit olduğun hadise ilmektir. Yani insan tüm bunlarla aslında kendini dokur hayat yolculuğunda.

0: Özel Habora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, geldik bir programın daha sonuna. Nasipse, sıra bana gelmediyse, hala bu kardeşinin şu yalan dünyada bir gölgesi varsa yine buluşacağız. Çünkü ben bu radyoya iki kere geliyorum program yapmaya ve iki programda sesimi duyurmanın da mutluluğu, huzuru içindeyim. O ana kadar da hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar dilerken gölgenizden şimdilik muhabbetle eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi.
1: Var var hepsi Dokovda var.
2: Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: bilgi istikbal.com.tr'de. Ekspertise Dino
1: Bile. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Oh! Ve limonata!

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

0: olursa size hatırım, lafını bile dinlemeyin.
1: Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebruli işte başladı. Aşkın Sesi, ben Deniz Benhar Sarıoğlu. Aşkın Yayın Hali Ebruli'de bugün de yine muhteşem şarkılar dinleyeceğiz. Gönül birliği edeceğiz. Hoş geldiniz ve aşk ola.

sevmekten, vefadan. Evet, bunlardan belli olur insanın özü. Öyle değil mi? Nankörse tartmadan söyler o acı kem sözünü. Düşmana bakar gibi değişir yüzü gözü. Rengi değişir, simsiyah olur. Ve öfkeyle geleni değil, hatır bileni biz severiz, öyle değil mi? Öfkeli olanlar, kin kusanlar, kötü düşünenler bizden uzak olsun.

Üzül be cancağızım. Hakkını yiyen, gönlünü kıran, günahını alan, vebaline giren, yıllarını çalan insanlar olacak bu hayatta. Oluyor da değil mi? Ve sonra biz ne deriz? Aklımızda, gönlümüzde hep şahidi Allah olanın hakkı kimsede kalmaz. Kalmaz. Aşk olsun.

Yani öyle dertlenir ki insan, atın üstüme toprağa, gireyim toprağın içine gibi. Ama size dert olmasın bence, dert etmeyin. Silin gitsin, silmesini bilmek çok önemli. Net olmak önemli. Net olmayan her şey dert olur çünkü.

Gel sen unutursun. Efendim Radyo 7'de evet aşkın yayın hali İmruli'miz başladı. Ve şöyle güzel güzel şarkıları büyük bir keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Program sonuna kadar aynı kalitede, aynı güzellikte, aynı lezzette eserler. Belki dinlediğiniz, çok sevdiğiniz şarkılar ama daha da lezzetli bir hale gelecek. Çünkü evet şu an milyonlar tek yürek. Harikasınız. Her birinize ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi seçtiğiniz, bizi tercih ettiğiniz için.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi
1: gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 48,08, avro 56,15, gram altın 7219, çeyrek altın 11.885 lira. Brent petrol 91 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.521 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan

0: de yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Garaj,
0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

örtenin ne güzeldir. Güzel bakıp görenin, o da çok güzeldir ya. Allah için sevenin, değil mi? Ne diliyorsa, hakkında hayırlısı olan ne isteği varsa Rabbim onları kabul

şöyle düşünür insan, yaramı bilsin de acıtmadan sevsin. Nerenin nasıl kanadığını bilsin de oradan korusun derken, nereden vuracaklarını bir nevi öğretmiş oluyoruz sanki. O ev sandıklarımız, hani vatanım dediklerimiz, bir tanem dediklerimiz, bazıları ya da çoğunluğu öyle oluyorlar galiba, ne dersiniz? Aşk olan.

giderken son defa bakar mı bilmem. Eğilmez boynumu büker mi bilmem. Yazık olur ömrüme.

0: yazık olur ömrüme.
1: Bize bahşedilmiş yazık bu güzel ömre. Biz daha kavuşamayacağız. Bir kez var böyle bir şansımız. O zaman yazık etmeyelim. O ömrümüzü, bize bahşedilen bu güzel ömrümüzü iyilik ve güzelliklerle dolduralım. Heba etmeyelim, harcamayalım. Ay yani harcattırmayalım da aynı zamanda. Aşk olun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bir posta.

0: konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bilgi istikbal.com.tr'de. Ekspertise
1: Dynobile. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
3: Kocakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Kocak'ta başka. Kocak.
4: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak...

0: Radyo 7 Haber.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkemenin 60 sayfalık kısa kararına göre Aziz İhsan Aktaş'la Baki Nugay örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından beraat etti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde orta vadeli program hazırlıkları yer aldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Altında yükseliş yeniden hız kazandı. Ons altın 4650 dolar seviyesini görerek yaklaşık 3 ayın zirvesine çıktı. Gram altında 7200 liraya dayandı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor. Soruşturma kapsamında anne Güler Saltan'la diğer kardeş BS'nin ifadelerine başvuruldu. İslam alemi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrif ettiği kutlu günün yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni idrak ediyor. Hicri takvime göre Rebiyülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gece akşam ezanı ile birlikte başlıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. 2026 araç satacakların yılı olmadı. Araç fiyatları son 5 aydır üst üste geriliyor. İkinci el otomobil fiyatlarında yıl sonuna kadar %7 ve 12 arasında ilave düşüş bekleniyor. Vatandaşın Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 0,64 puan artarak %45,58'e yükselirken, yatırım tercihlerine bakıldığında ise gayrimenkulün payı gerilerken altın öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ila 64. kilometreleri. Çankırı Ankara yolunun 4 ila 5. kilometreleri. Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
7: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Anahtar teslim mutluluk. Ekspertizse Dino bile.
3: Bir reklam.
4: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: Gece bırak beni.
1: Ben ne yangınlar, yangınlar, yangınlar. Hani meşhur bir şey var ya, üç taşınma bir yangına bedelmiş diye. Hakikaten zor şeyler. Ama o yangın dediği Ebru'nun şarkısında başka yangınlardan bahsediyor tabii ki. Yürek yangınları, gönül kırgınlıkları, hüzünler, üzüntüler, kederler. Bunlardan bahsediyor tabii. Ama hepsi atlatılıyor bak yani sonuçta. Öyle değil mi sevgili can bağları?

0: sizin yaşadıklarınızla ilgilenmez. Çektikleriniz acıların, onlar çok yakın bildiğiniz dostlarınız, diğerleri de vahtüf derler de değildir. Evet, kimse sizin neler yaşadığınızla, hatta o söz var ya meşhur, o çok güzel. Kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz, gemiyi limana getirip getirmediğine bakar.
1: Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

derim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim.

çabalarız, koştururuz, isteriz, azmederiz ama olmaz. O gayreti, o çabayı gösterdikten sonrasında sizce ne dersiniz? Daha farklı şeylere yönlenmek gerekir mi? Olmuyorsa olmuyor, zaman kaybetmeye gerek yok.

Neredesin sen? Çok sevdiklerimizden biridir sevgili Can Bağları ve o güzel şarkıyı da büyük bir keyifle dinlemiş olduk. Şimdi de yine çok sevdiklerinizden bir tanesiyle hemen şöyle bir devam edeceğiz. Ve sizler bununla birlikte ne yapabileceksiniz? Mesajlarınızı gönderebileceksiniz sevgili Can Bağları. Hemen gönderin gelsin mesajlarınızı. Bol bol okuyalım bugün de yine. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderin gelsin. Sıradaki şarkılar bakalım kimlere gidecek?

0: bir reklam.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Evinde rahatlığı ve şıklığı bir arada isteyenler gümüş suyuna. Gümüş suyunun yıkanabilir halılarıyla tanıştınız mı? Hem şık, hem pratik, hem de yıkanabiliyor. Çocuk var, kedi var, hayatın koşuşturmacası var. Ama leke derdi yok. Gümüş suyunda yıkanabilir halıların dayanıklılığı tam size göre. Hemen gümüşsuyu.com.tr'yi veya gümüş suyu mağazalarını ziyaret edin. Yıkanabilir halılar ile evinize konforu ve hijyeni bir arada getirin.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
0: Bir reklam.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Bir reklam.
8: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.

Ayrılık 50 dirhem fazla gelmiş. Efendim ayrılığı dinledik Selda Bağcan, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde ve şimdi ben dönüyorum hemen mesajlarımıza. Bakalım sıradaki şarkıları kimler kimlere armağan etmişler. 0507-977-0101'den Gölcük'ten Funda ben şu an sizi dinleyen eşim Erdem ve tüm sevdiklerim için istiyorum demiş. Selam olsun. Mehmet Artur Karadeniz Ordu'dan bütün fındık toplayanlara ve bir tanem için şarkı demiş, hemen gönderiyorum.

Seheriyle Sultanım'dan ne haber? Ve devam edelim bakalım güzel mesajlarınıza. Yine 0507-977-0101'den. Balıkesir Gönen'den Elif. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim her şeyim eşim Göksel Akay ve Kader Mahkumlar için istiyorum. Kolay gelsin. Sağ olun efendim sizlere de. Tokat'tan Akçadağ ailesi için demiş sıradaki şarkıyı istiyorum. Diğer odada eşim dinliyor sizi demiş. Sürpriz yapmak istedim. Çok selam olsun. Yan odaya selamlar o zaman. Kolay gelsin.

0: aşksız bırak.
1: Çok da özel bir şarkıdır ki devam edelim Radyo 7'mizde. Aşkın yayın hali Ebruli'de. Yine özel bir eser. O güzel yürek diyor ki, her daim kendin ol. Sen seni anlayana mucizesin. Sen seni anlayana pırlantasın. Kıymetlisin, altınsın. Ya daha

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye'nin günlerce konuştuğu Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Mahkeme Aktaş'ın örgüt kurma suçundan beraatine karar verdi. Eski belediye başkanı Rıza Akpolat da örgüt üyeliği suçlamasından beraat etti. Türkiye orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Ankara, Kocaeli ve Bursa'dan peş peşe alevler yükseldi. Ormanlık alanlardaki yangınlara kısa sürede müdahale edildi. Diyarbakır'da dün gece facianın eşiğinden dönüldü. 12 katlı bir plazadan alevler yükseldi. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te kural ihlali 4 cana mal oldu. Kavşakta geri manevra yapan otomobille arkasında ilerleyen araç çarpıştı. Fıstık toplamaya giden 3 kişiyle 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Sanal medyada bir başkasına ait görsel paylaşanlar dikkat, Yargıtay bunun suç olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme dayak yiyen kişinin görsellerini sanal medyada paylaşan kişiye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yükselişle 14.559 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.08, euro 56.12, gram altın 7.206 lira, Brent petrolün varil fiyatı 90.72 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalıyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 35, başkent Ankara 32, Zonguldak 29, Samsun 30, Diyarbakır 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. D100 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde orta şeritte trafik kazası var. Kazaya müdahale ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde diğer istikamete baktığımızda trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişler akıcı. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikameti yoğun olan bir diğer nokta. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na, Basın Ekspres yolu Mahmutbey Batı çıkışına kadar yoğun durumda.
4: Arvento yol durumu.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Filenin sultanları 2'de 2 yaptı. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. 20. Akdeniz oyunlarının 3. gününde Türkiye 6 altın madalya kazandı. Türkiye böylece 35 madalyası bulunan ev sahibi İtalya'nın arkasında madalya tablosunun ikinci sırasında yer aldı.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Oh!

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

bilmem. Ama hepsine armağan edebilirim. Çünkü bir Ferdi Tayfur şarkısı dinleteceğim. Hatta ve hatta sonrasında bir sürprizim de olabilir. Bilmiyorum. Tam karar vermiş değilim. Bakalım. Evet, Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz. 0507-977-0101'den sıradaki şarkılara gelen mesajları okumaya devam ediyorum. Gitmekle kalmak arasında kalıyorsanız gidin, kalmak isteseydiniz gitmek aklınızın ucundan bile geçmezdi. Hayırlı kandilleriniz olsun sevgilerle demiş, teşekkür ediyorum kardeşime. Merhabalar, ben Hümeyra Büyüker. Türkiye'den Fransa'ya yolculuk yapıyoruz ve eşim Zeynel'e armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum demiş. Hayırlı yolculuklar, özellikle çok uzun yollarda olan, uzun yolculuk halinde olan bütün sevgili dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum.

Evet, güzel sürpriz oldu diye düşünüyorum. Sürprizlerin devam edecek. Bilginiz olsun, Ferdi Tayfur Allah rahmet eylesin Sanma Sana Dönerim'le sizlerle birlikteydi. Ve şimdi bakıyorum mesajlara yine. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin Venner Hanım demiş. Teşekkür ederim efendim. Yozgat Topçuköy'ünden Döndü Karataş fasulye konservesi yaparken sizleri dinliyoruz. Sıradaki eser ailem için gelsin. Kışlıklar hazırlanmaya başladı. Allah kolaylık versin. Şimdiden de afiyet olsun inşallah. Teşekkür ederim. Ankara'dan Mahmut. Yeni evlenen arkadaşım ve komşum Muhammed Barış için yayınlarsanız sevinirim. Hayırlı kandiller Venner Hanım demiş. Kandiliniz mübarek olsun efendim.

Hicran Yeter ve devam edelim bakalım şimdi şöyle. Merhabalar, ben Behice, eşim ve çocuklarımla birlikte tatil için Fethiye'ye gidiyoruz. Oo, ne güzel. 1000 kilometre yolumuzda bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim, sizlere de iyi tatiller diliyorum. Şöyle kana kana istediğiniz gibi, sabahı akşamı her dakikası istediğiniz gibi olsun inşallah.

bana da söyle ve Derya Bedavacı. Sevdiğiniz şarkılardan ve sevdiğiniz yorumculardan Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: 2026 araç satacakların yılı olmadı. Araç fiyatları son 5 aydır üst üste geriliyor. İkinci el otomobil fiyatlarında yıl sonuna kadar %7 ve 12 arasında ilave düşüş bekleniyor. Vatandaşın Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 0,64 puan artarak %45,58'e yükselirken, yatırım tercihlerine bakıldığında ise gayrimenkulün payı gerilerken altın öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortam.net.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
9: Akbank. Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Sevgili can bağlarım, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Ve birbirinden güzel şarkılar ve sıradaki şarkılar sevdiklerinize tabii ki armağan edilmeye devam ediyor. Gönül almayı bilmeyen insan var mıdır? Vardır da çoğunluk öyle olsun istiyoruz, gönül almayı bilen insan olsun. Senin gönlünü almak istemeyen, ne durumda olup olmadığınla ilgilenmeyen insan anlamına geliyor. Mesela değil mi? Biraz da verilene, verilen değer ortaya koyuyor

Ve mesajlarımıza şöyle bir dönüyorum. İyi yayınlar Antalya Korkut elinden Ömer. Sıradaki eseri aileme istiyorum demiş. Hemen bütün aile fertlerine selamlarımızı armağan edelim. Ve aynı zamanda dünyanın gerdanlığı İzmir'imize çok çok selamlar. Şu an İzmir'de dinleyen bütün sevgili dinleyenlerimize sevgiler iletiyorum. Sevgili Sıla, senin için ve tüm senin sevdiklerin için İzmir'de olan ve İzmir dışında olanlara da armağan etmiş olalım. Peki hadi bakalım, Arada Bir ve Serdar Şimşek, Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de.

değil mi başını can cazım, ey mi? Düşsen de kalkacak gücün var. Güneş batsa ne olur? Karanlığı yenecek bir sabah var.

şöyle devam edelim güzel mesajlarınızla. Bursa'dan Cihan Aygün 16M0015 minibüste yolcularımla dinliyoruz demiş. Eser yolcularıma ve Bayburt'ta olan dostlara gelsin, iyi yayınlar, hoş muhabbetler dilerim hepinize demiş. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar Benler Hanım, Karapürçek'ten Fatih ben demiş. Sıradaki eseri trafikten kurtulup aracını park edenlere armağan etmek istiyorum demiş. Sabır arkadaşlar, yol bitiyor bu arada, kandiliniz mübarek olsun. Sizin de efendim, teşekkür ediyorum. Merhaba, sıradaki şarkı ablasından Çumralı Merve'ye gelsin demiş.

Okuyabildiğim kadar yine bol mesaj okuyayım. İyi yayınlar, ilk defa yazıyorum ben Konya'dan Kerim. Tüm aşk eserleri mutfaktaki canımdan çok sevdiğim eşime gelsin. İyi ki hayatımdasın, iyi ki seninleyim, seni çok seviyorum, tekrardan iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin efendim. Malatya'da Hekimhan Muhammed Özeller Demir Doğrama sıradaki eseri demiş Radyo 7 ve tüm Türkiye'de sesimizi duyan, sesimizin ulaştığı herkese, kardeşlerime gelsin. Kandiliniz mübarek olsun demiş. Sevgi ve saygılarımla efendim. Teşekkür ederim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Çiçekleri.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Reklam.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya.

0: Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Reklam.

Bazı geceler insan sadece müzik dinlemez, biraz kendini dinler, içinden geçenler, aklında kalanlar ve söyleyemedikleri şarkılara karışır. Bu gecede aynı yerde, aynı duyguda buluşuyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldiniz.

0: bazı insanlara kızdığımız halde özlüyoruz, özlemedin mi diye soramıyoruz belki ama içimizden defalarca kendimize soruyoruz. Çünkü bazı ayrılıklar bittiği halde kalpte kapanmıyor. Kara yazı dediğimiz şey belki de tam olarak budur. Unutmak isterken bile hatırlamak. Evet, tüm Radyo 7 dinleyicilerinin ve İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul eylesin inşallah. Bu güzel şarkıyı da tüm Mehmetçiklerimize ve polislerimize armağan edelim. Kolay gelsin.
1: Burası Radyo 7.

Evet, bu güzel hızı hiç kesmeyelim, ne dersiniz? Güzel bir İbrahim Tatlıses dinleyelim mi? Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olanlar var. Her birinize hayırlı yolculuklar. Rabbim kazadan beladan korusun. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Çok şey istemek değildir. Yanında olmasını istersiniz, sesini duyarsınız, iyi olduğunu bilirsiniz. Hepsi bu. İnsan bazen ne kadar yorulursa yorulsun, kalbi tek bir cümleyle sakinleşiyor.

0: Allah için ben de sizleri çok ama çok seviyorum. Evet, bugün İstekler Günü. İstemiş olduğunuz şarkıları dinleyebileceksiniz sevgili dinleyenler. WhatsApp hattımızdan bizlere istemiş olduğunuz şarkıyı iletebilirsiniz. Kimlere armağan etmek istiyorsanız onları da eklemeyi ihmal etmeyin, olur mu? WhatsApp hattımızı bilmeyen dinleyenlerimiz 0507-977-0101 isteklerinizi iletebilirsiniz.
1: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 900

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri. Çankırı, Ankara yolunun 4 ila 5. kilometreleri. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Bana o güzel coğrafyaya kucak dolusu sevgiler. Metin Rüzgar, şimdiki çalacağımız şarkı doğrudan senin için gelecek, haberin olsun. Sesimiz ulaştığı her yer bizim memleketimiz. İyi ki Radyo 7'desiniz, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Evet, İskenderun T-Tipi Kapalı Cezaevindeki Celil ve Serdar Tezcan'a bu şarkıyı armağan edelim. Duvarlar ne kadar kalın olursa olsun, türkülerimiz, şarkılarımız sınır tanımıyor. Gönlünüz ferah, umudunuz hep taze olsun inşallah. Bolu geri dedi ki Murat Can, Ekele hayat arkadaşın Can, çok özel bir armağan var. Mesafeler hasreti büyütür ama radyodaki bir şarkı iki kalbi bir saniyede yan yana getirir. İşte onlardan bir tanesi.

Elazığ'dan Özlem Hanım, canım eşim Burhan'a Selami Şahin'den Tanımam Senden Başka şarkısını istemiş. Ulaştıralım. Almanya'dan Emine Hanım, selamınızı aldık. Sizlere de hayırlı kandiller, gurbette vatan kokusu arayan her kalbede bu güzel eseri armağan edelim.

İzmir'den Alper Bey'in İstanbul'daki nişanlısı Ebru ve Özlem Hanım'a hediyesidir bu güzel türkü. İki şehir arasından geçen en kısa yol işte böyle ince düşünülmüş bir şarkıdır. Mutluluğunuz, neşeniz daim olsun inşallah. Evet, devam edelim. Rüyada bile görmekten başka bir şansım olmayan canım için Ahmet Şafak'tan Ah Be Yar şarkısını istiyorum. Aydın'dan Kevser Hanım. Elbette ki hep beraber dinleyelim.

0: hasret yarım. Ben dardayım.
1: Yonca Tekstil'in emektarları, makine başında alın teri döken tüm çalışanlar ve kıymetli bir babaya Yıldız Tilbe'ye Su Olsam Sensiz Akmam geliyor. Ayrıca bir Yıldız Tilbe daha isteğimiz vardı. Ankara'dan Bahar Ayaş cezaevinde yatan Hasan Aslan için ve tüm mahkumlara armağan etmemizi rica ediyor.

0: Konya'dan Burak, uzaklardaki güzel sevgilim, her şeyim Fadime'me gelsin diyor. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah. İyi yayınlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan Yorgun Yıllarımı çalar mısınız? Tabii ki. Ayrıca kızım Hafsa için gelsin diyen başka bir Cengiz Kurtoğlu isteği var. Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun bizlerle birlikte.
1: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

geçmişe dönme şansınız olsaydı gerçekten neyi değiştirirdiniz? Birine söyleyeceğiniz sözü mü, gitmeyeceğiniz o günü mü? İnsan geçmişe dönemiyor ama bazı isimleri yollara, şarkılara, anılara yazıyor. Silinsin diye değil, unutulmasın diye. Evet, şu an İstanbul'dan Balıkesir'e doğru teker döndüren Zafer Bey, Eymen, Emir ve bu güzel ailenin değerli annesine gidecek bu güzel şarkımız. Yolumuz açık olsun. Rabbim kazadan beladan korusun inşallah.

İskenderun'dan Delen Hanım, gurbetteki eşi ve campare kızlarına bu güzel eseri de armağan ettiğimizi belirtelim. Sizlerin de kandiliniz mübarek olsun inşallah. Evet, devam ediyoruz. Elazığ'dan Sema, şu an görevde olan eşim için Esat Kabaklı'dan Dağlarına Kar Olurum şarkısını istiyorum. Sizden çalmanızı da rica ediyorum demişsiniz. Hep beraber bu güzel türküye eşlik edelim.

Komutanlığında askerlik yapan kardeşim Tapo için Nuray Hafiftaş Toza Döndüm istenilmiş. Ayvalık'tan Sezen Turu ailesi olarak Kütahya Havayar Komutanlığı 3. Kurs Eğitim Bölümü tüm asker ve genç teğmenlere armağan oluyor yine bu güzel türkü. Bir de notları var. Seni seviyoruz oğlumuz Mustafa Yatkın deniliyor. Evet, Müslüm Gürses bizlerle birlikte. Cengiz İzmir Buca'ya sevgiler. Begos'ta Genete Tekstil'de mesai yapan arkadaşlar için diyor. Gaziantep'ten Aslan Yılmaz, bir tanecik eşim Tuğçe Yılmaz'a gelsin demişsiniz.

Kırşehir Kamandan Yusuf abimiz bizlerle Mevlid Kandilimizi kutlamış. Çok teşekkürler. Damadı Vahdet Bey'e armağan etmemizi rica ediyor. Abi merhaba, çok özel bir isteğim var diyor Soner Uysal. Bugün evlilik yıl dönümümüz, beraber eşimle kutluyoruz, seni dinliyoruz demişsin. Canımdan çok sevdiğim eşim Petiye'ye gelsin. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin.

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na çokça selamları var. Dinleyicimiz amcaları Erdem, Zaza, Ferhat, Mesut, Sinan, Sertaç, Yalçın, Ufuk ve kıymetli babası Mehmet İstik için şimdiki eserimiz Armağan olacak. Ayrıca Esenler'den Ahmet Aras kuaför çalışanları, sevgili Ahmet Bey, Antep'ten gelen yeğenim Mustafa Asım'a, tüm müşterilerimizi, ayrıca unutmadan CEO'muz sevgili Serkan Bey'e de armağanımız olsun diyor Mehmet Erdem bizlerle.

Van Alaköy'e buradan sevgiler. Zeki Yıldızdal bizimle Alaköy halkına armağan etmek istiyor. Yozgat Patmanım, sizlere de hayırlı akşamlar. Evet, hem ailenize, tüm Yozgatlara da Serkan Nişancı sizler için seslendiriyor.

Osmaniye'den beste, dayısını çok sevdiğini dile getiriyor. Murat dayısına yengesi Kader için bir eser demişsiniz. Bu güzel eseri armağan edelim sizlere. Evet, cezaevi mesajının sesini biraz daha umut ve şefkat dolu bestenin dayısına armağan olacak bu güzel şarkı. Orhan Ölmez ve Sibel Can bizlerle.

0: son oldu.
1: Vallahi zamanda su gibi aktı, programın sonuna geldik. Son olarak sevgili Cansu, Irak'ta çalışıyorum. Nişanlım Ruken Evliyaoğlu'na onu çok ama çok sevdiğimi seslenmek istiyorum diyor. Evet, vallahi zaman

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta sonu birbirimizden uzak kaldık. Birbirimizi özledik değil mi? Öyleyse programımız başlasın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gece olsun yine sizin için. Harika bir liste hazırladım. Birlikte kulak vermeye başlayalım. Tüm çalışanlara kolaylıklar dileyelim. Yollarda olanlara kazasız belasız yolculuklar.

Dünya rüya içinde rüyadır der bir Hint atasözü. Rüya içinde rüya görmek gibi. Önümden başkası yalan. O şarkıyı çok sık çalar söyleriz değil mi, bir öğüt gibi zaman zaman hatırlarız ve hatırlatırız. Gerçekten de böyle. Ve bu hayat böyleyken neden olup bitene karşı bu hassasiyetimiz ve neden başımıza gelenlere bu kadar üzüntümüz?

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: ölürken.
1: Kimse seni sen olduğun için sevmeyecek. Herkes seni, seni sevmenin onlara ne kadar yakışacağını düşündüğü için, yani kendileri için sevecek. Ve bu da demek oluyor ki insan böyle yaparak yine kendini sevecek. Sen hiç sevilmemiş olacaksın hikayenin sonunda, diyor bir yazar. Gerçekten böyle mi? İnsan şartsız, koşulsuz birini sevebilir mi? Hiçbir geri dönüş almadan. Bu mümkün mü?

Derler ki olgunluk kimseyi övmemek, kimseyi yermemek, hiçbir şeye şaşırmamak, küsmemek. Böyle midir gerçekten olgunluk, bu mudur? Her şey olabilir diye bakmak. Benim başıma da her şey gelebilir, başkalarının başına da. Tüm bunlar hayatın kendi içinde olan süreçlerdir diyebilmek mi? Biliyorsunuz birini iyi tanımak isterseniz onunla yolculuk yapın derler. Radyo 7'yi de iyi tanımak isterseniz yollarda dinleyin bizi. Tıpkı Harun gibi Ankara'ya yolculuk yapıyorum demiş. Bugünkü şarkıyı kızlarıma ve oğluma armağan ediyorum. Saat 22 dediğin zaman radyolarımız sana kilitleniyor diye de eklemiş. Hem Harun'a hem de yollarda bize kulak veren tüm yolculara ve sürücülere armağan ederim bu şarkıyı. Hayır.

0: Atay İskenderun'dan yazıyor Mehmet Acar. Sıradaki şarkıyı biricik eşime armağan edersen kardeşini mutlu edersin. Seni çok seviyorum demiş. Mehmet kardeşim ben de seni çok seviyorum. Lütfen eşine de selam söyle. İşte bizim dinleyenlerimiz böyle. Bizi kardeş, abi olarak görüyorlar. Ve bizi ne kadar sevdiklerini dile getirmekten çekinmiyorlar. Şuna emin olun biz de sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Her zaman iletişim halindeyiz. Ve bundan dolayı da çok mutluyuz.
1: Bugün yaşıyorsam

Derler ya, hayat boyu görüştüğün 5 kişinin ortalaması sensin. Çevrene dikkat et, kimlerle arkadaşlık yaptığına, kimlerle konuştuğuna. Ben bazen bunu düşünüyorum ve diyorum ki sağduyum iyi ki var. Bir sohbete kaptırıyoruz kendimizi. Aslında onaylamadığım, beni yansıtmayan bir sözü ya da düşünceyi ifade ettiğimde sağduyum hemen bunun yanlış olduğunu söylüyor bana. Ben bir...

Size sıradan bir insan olduğunu zuh hissettiren hiçbir insana çok fazla değer vermeyin. Aranızda duygusal bir bağ varsa derim ben. Manisa'dan Gizem, sabah için hazırlık yapıyorum mutfakta ve sizi dinliyorum. Sıradaki şarkı bana eşlik eden sizlere gelsin demiş. Kolay gelsin diyelim Kaan abi, ben Mert Ankara'dan yazıyorum. Bütün aşk şarkılarını kalbimin sahibi can yoldaşıma, eşime armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Elazığ'a gidiyoruz diyor Murat Solmaz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Gelmez mi? En güzelleri gelir. Biliyorsunuz güzel şarkı çalmak Radyo 7'nin işi. 1999'dan beri. Bu güzel şarkı da size gelsin.

Bana sorarsanız yaptığımız en büyük hatalardan biri şu: hayatı eğitmeye çalışmak. Sanki hayat bizim kontrolümüzdeymiş gibi ona öğretmek. Bak, sen bize böyle davranacaksın. Biz seni memnun etmek için iyi insanlar olacağız. Kendimizi sana beğendireceğiz. Sen de bize mutluluk vereceksin. Bu nereden çıktı? Bu anlaşmanın temeli var mı? Yok elbette. Ama biz böyle olmasını istiyoruz. İstediğimiz gerçekleşmeyince de hayata küsüyoruz. Duygusuzlaşıyoruz. Ve umudumuzu yitiriyoruz. Bir

0: ben vazgeçilmez değilsem sen de tek seçenek değilsin derler değil mi? Bizi terk edilmeye alıştıranlara şunu söylemek lazım, biz de onların terk edişlerine kayıtsız kalmaya alıştık. Önemli değil. Gidene en içten, en samimi duygularımızla güle güle deriz. İyi bir insansa mutlu olsun. Çelen tarım içinde bir şarkı gelir mi diyor Ali Mert, gelmez mi? En güzelleri gelir, kolay gelsin. Gaziantep'ten Ayşe bize güzel de bir fotoğraf göndermiş. Elinde büyük bir çay bardağı, sizi dinlemek çok güzel gerçekten demiş. Ayşe, size yayın yapmakta en az bu kadar güzel, buna emin olabilirsin. Balıkesir'den Ercan Kısa, sıradaki şarkıyı Sinem Kaya'ya armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle Ercan ve Sinem içinde çalacağız. Yine çok sevdiğimiz yorumculardan biriyle, Ahmet Kaya ile devam ediyoruz.
1: Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: yine sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğur.
1: Burası Radyo 7.

mesajlarım. Bir insana verdiğiniz değerin ortadan kaybolmasının en büyük emaresi benim de yaptığım bir şey, işte bu şarkıda söylenen şey. Gelen WhatsApp mesajını okumadan silmek. Tabii birkaç kelime görüyorsunuz ama üstüne basıyorsunuz ve mesajı sil. Artık benim için senin söylediğin hiçbir şeyin kıymeti yok. Benim hayatımdan çıktın. Eskişehir'den Samet, İbrahim abime gelsin sıradaki şarkı, geceniz güzel olsun diyor. Konya'dan Mustafa, sıradaki parça biriciğim, güzelim, çiçeğimle bana gelsin demiş. Bugün eşimin doğum günü ve evlilik yıl dönümümüz. Eşim için sizden güzel bir şarkı istiyorum diyor. Muğla yatağından yazıyor Esat. Mutluluklar diliyoruz. Bu şarkı size gelsin.

Mesela 20 yıl önce biriyle tanışıyorsunuz. Aradan 20 yıl geçiyor, hiç görüşmüyorsunuz. Tekrar görüştüğünüzde o insanın 20 yıl önceki haliyle karşınızda olmasını istiyorsunuz. Ama mümkün mü? Değil. O 20 yıl içinde neler yaşandı? Bir bakıyorsunuz, ekonomik olarak farklı bir yerde, anlayış olarak farklı bir yerde, başından bir sürü şey geçmiş. Ve diyorsunuz ki bu başka bir insan, karşımdaki başka bir insan. Siz de öyle misiniz? Siz de öylesiniz. Derler ya, bazı insanlarla iki kere tanışırsınız diye. Ne kadar önce tanıştığınızın hiçbir anlamı yok. Araya yıllar girerse insanlar yeniden tanışırlar yeni halleriyle.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de 22-24 arasında. Ve tabii ki olmazsa olmazlarımız WhatsApp mesajlarınız, adınızı ve şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Denizli'den Murat Tekin, canım eşim Nazmiye'm için sıradaki şarkıyı istiyorum diyor. Kırşehir'den Yücel Sarışık, Sivas'ta sizi dinleyen oğlum Ahmet için sıradaki parçayı çalarsanız çok sevinirim diyor. Ankara Etlik'ten Zeynep, canımdan çok sevdiğim, uğruna bir gençlik harcadığım ve asla pişman olmadığım kıymetli eşim Burhan Engez, duysun onu çok seviyorum diyor. Bir başka dinleyicimiz Kütahya'dan Seyfettin Bülbül, Eskişehir'den Kütahya'ya doğru seyir halin, uğruna bir gençlik harcadığım

0: aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensiz.
1: Değiştiremeyeceğimiz bir geçmiş ve bilmediğimiz bir gelecek arasında çoğumuz bugünü ziyan ediyoruz işte. Bunları düşünüyoruz. Oysa bize verilen o gün ne kadar kıymetli değil mi? Ömür sermayesi ne kadar kıymetli. Keşke bu farkındalıkla kendimize çeki düzen verebilsek, kendimizle barışmamız lazım. Çünkü en kıymetlimiz yine kendimiziz. Herkes terk ediyor, biz kendi başımızda kalıyoruz, öyle değil mi? Sıradaki şarkı biricik eşi Mücahit'e gelsin diyor dinleyicimiz Ankara Çubuk'tan Korhan. Çankırı'dan misafirliğe gelen değerli dostlarımız Ömer ve Ayşegül'le kıymetli eşim Tuğba'ya armağan ediyorum. Gecemize renk katıyorsunuz diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Denizli Buldan'dan yazıyor dinleyicimiz Yüksel. Sıradaki şarkı bir umut bekleyenlere gelsin. Dilerim o mesaj bu gece gelsin demiş. Hadi bakalım, hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Kandiliniz mübarek olsun. Ben Songül Denizli'den sıradaki parça değer verdiğim kişiye gelsin demiş. Hadi bakalım, inşallah sizin de değeriniz, kıymetiniz bilinir. Ferdi Tayfur, yetmedi bir şarkı, o zaman ikincisiyle günlük dozumuzu tamamlayalım.

Hani diyorlar ya, iyi olun, mutlu olun. Neden? Çünkü iyi olmadığınız, mutlu olmadığınız zaman yine kimsenin umrunda olmuyorsunuz. Genelde böyle. Sizi seven birkaç kişi dışında hayatın dışındasınız. Koca devran sizin mutluluğunuzla, iyiliğinizle pek ilgilenmiyor ki. Biz kendimiz için iyi ve mutlu olmaya gayret edelim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Fatma Ru'nun mesajıyla devam edelim. Kandiliniz mübarek olsun. Hoş geldin Kaan abi. Sıradaki parçayı çok özlediğim kardeşime Burak'a armağan ediyorum diyor. Allah kavuştursun diyelim biz de size. Ankara'dan selamlar, ben Züleyha, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Mersin Tarsus'tan yazıyor Kaan adaşım. Uzun yol tır şoförüyüm. Radyo 7 dinlemekten büyük keyif alıyorum. Sayenizde yolculuklar daha keyifli geçiyor. Giresun'dan çıktım, Mersin'e doğru ilerliyorum. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Hem size hem de yollarda bize kulak veren tüm ticari araç sürücülerine ve yolcularına tabii ki en güzel şarkılar gelir. Adana'dan Seyfettin, Tarsus'ta bulunan eşim Neslihan Arı'ya armağan ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun. İnşallah güzel günlerde buluşmak dileğiyle hayırlı geceler demiş. Teşekkür ediyoruz.

Hayattaki en zor şeylerden biri de insan ilişkileri. Nasıl davranacağız? Israrcı mı olacağız? Talep mi edeceğiz? Yoksa sabırlı mı olacağız? Bize sunulmasını mı bekleyeceğiz? Nasıl davranacağız? Tatlı sert mi olacağız? Sözümüzü esirgemeyecek miyiz? Nasıl doğru şekilde davranacağız? Ben şuna inanıyorum. Eğer gerçekten iyi niyetli ve temiz kalpliysek, basiret denen şey var ya, bize verilecek diye düşünüyorum. Yani nerede nasıl davranacağımız konusunda sağduyumuzun sesine güveneceğiz. Yeri gelecek tatlı sert olacağız. Yeri gelecek anlayışlı olacağız. Yeri gelecek uzlaştırıcı olacağız. Yeri gelecek iyileri kötülerden sertçe ayıracağız onları muhafaza edebilmek için. Bence her zaman sağduyunun sesine kulak vermek lazım.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de WhatsApp mesajlarınız programımızın olmazsa olmazları. Avusturya'dan selamlar Orhan ve Renginaz çiftine Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalar mısınız? Programımızın başında çaldık, umarım denk gelmişsinizdir. Denizli'den Neslihan, ben sıradaki şarkı benim gibi kış hazırlığı yapan hanımlara gelsin. Çok erken başlamışsınız ama bizim hanımlarımız böyle. İyi ki var, hanımlarımız evin bereketi hanımlar. Her zaman tutumlulardır, önceden tedbir alırlar. Bakalım bir diğer mesaj kimden geliyor? Kahraman Maraş, Elbistan'dan iyi geceler. Sıradaki şarkı bacanağım Volkan'a ve eşine gelsin diyor Harun kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Çok sayıda mesaj var. Her birini okumaya gayret ediyorum elimden geldiğince. Ankara'dan Cemal Balcı, Sivas'ta sizi dinleyen Canan'ım için güzel bir şarkı istiyorum demiş. Ankara ve Sivas'a yollayalım bu harika şarkıyı.

0: hayat.
1: Hayatınıza bazı insanlar girer, çok neşeli görünürler. Siz de onların çok mutlu olduğunu zannedersiniz. Size öyle bir his verirler ve size çok değer verirler. Size değer verdiklerini hissettirirler. Bunun sebeplerinden biri şudur. Çünkü o insanlar değersiz hissetmenin ne demek olduğunu bilirler. Bu acıyı yaşarlar ve sizin de bu sıkıntıyı yaşamanızı istemezler. Vardır böyle insanlar. Belki de en neşeli görünenler kendi işlerinde en büyük acıyla yüzleşenlerdir. Çoğu zaman bedenimiz yarına çıkıyor sabah uyandığımızda ama aynı şekilde umutlarımız, beklentilerimiz, yaşama sevincimiz de yarına çıkıp o bedenin içine giriyor mu? Orası meçhul. Her gün bunlardan biraz kaybede kaybede yaşamaya devam ediyoruz.

Öyle zamanlar olur ki bir başkasının derdinin, acısının sizden daha büyük olduğunu duymak, kabullenmek istemezsiniz. Bu bile bir tesellidir çünkü. Hani derler ya, senin derdin dert mi ki benim derdim yanımda, haline şükret dostum. Öyle, illaki öyle, her zaman beterin beteri vardır. Acıları yarıştırmak, dertleri yarıştırmak doğru değil ama bazen de buna ihtiyaç var. Bunu hissetmek istersiniz. O dibi gördüğünüzü kendinize kabul ettirmek istersiniz. Bu da iyi bir şey aslında. Çünkü derler ya, dibe vurduğunuzda gidebileceğiniz tek yön artık yukarısıdır. Eğer onu eşelemezsek gerçekten de öyle. Biraz hareket ettiğimizde artık o dipten suyun üstüne doğru çıkmaya başlarız. Bunda da bir hayır vardır. Varsın olsun en dipte olduğumuzu farz edelim.

Balıkesir'den Zeynep'in mesajıyla devam edelim. Merhaba, şu an radyonuzu dinliyorum. Bir sonraki şarkıyı gece gündüz bizim için çalışan ve yollarda olan babama armağan etmek istiyorum. Zeynep, sağ salim babana kavuş. Ne güzel. Bunun kıymetinin bilinmesi de güzel. Bir evladın bu farkındalığa sahip olması da çok güzel değil mi? Babasının onun geleceği için çalıştığını bilmek.

Avusturya Viyana'dan Ersan'ın mesajıyla devam edelim. Sıradaki parça tüm iyi kalpli, yardımsever ve dürüst olan insanlarımıza gelsin demiş. Biz de böyle insanların sayısının artmasını istiyoruz. Rabbimiz hem bizim böyle erdemli bir insan olmamızı nasip etsin, hem de öylelerini karşımıza çıkarsın.

tek hayalim. Hem gündüz hem gece hem de sabahlara kadar tüm emekçi kardeşlerimiz hem işlerinin başındalar hem de kulakları Radyo 7'de. Bizleri sever dinlerler, bize fotoğrafta yollarlar. Tıpkı Kayseri'den Ayşe gibi. Sıradaki şarkı Oyunum C Vardiyası gofret çalışanlarına gelsin. Abi bugün günlerden temizlik. Gıda olunca işimiz, temizlik vazgeçilmezimiz yazmışlar. Bize güzel bir fotoğraf göndermişler. Ellerinize emeğinize sağlık bizim temiz titiz kadınlarımız. Kolay gelsin bu şarkı size.

0: Sözün müzikle buluştuğu program. Kaan'la Gece'ye ses ver.
1: Hayat

0: Burası Radyo 7.
1: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

Konya'dayız. Süleyman'ın mesajı: Aydınlar Otomobil yedek parçada çalışan bütün kardeşlerime selam olsun. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum diyor memnuniyetle. Suriye'nin Cerablus şehrinden tüm Türkiye'ye ve Radyo 7 ailesine selamlar. Suriye Cerablus Türk Hastanesi'nde görevli tüm Türk personele bir şarkı armağan eder misiniz demiş. Memnuniyetle armağan ederiz, kolay gelsin. Sıla özlemi için yollara düşenlere gelsin sıradaki şarkı diyor bir diğer dinleyicimiz. Kars'tan Ferhat'sa sıradaki şarkıyı kız arkadaşım Yeşim'e armağan ediyorum demiş. Sizleri seviyoruz, iyi geceler diye bitirmiş mesajını. Bizler de sizi seviyoruz.

düşürür, hayatlarından çıkarırlar. Bugünlük benden bu kadar. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah'ın izniyle yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Güzel, keyifli, huzurlu bir gece diliyorum size.

Yani emin değilim. Hafta sonu bana yarıyor mu? Yaramıyor mu? Sanki daha çok tempomu aldığımda iş ortamına, çalışmaya hem ruhen hem bedenen kendimi alıştırdığımda böyle durmayayım, hep çalışıp gideyim istiyorum. Yani hafta sonu araya girdiği zaman yani benim motivasyonda frene basılıyor sanki. Ama güzel olacak. Bugün de program güzel olacak. Tekrar havaya gireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. Talha Bora Ögen Amı Diğer Görke ben.

0: Gölge sizlerle. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.
1: Ne çalmış be klarneti?

dostuna dayandığında sadece bedenen dinlenmezsin. Asıl ruhun dinlenir, ruhun. Ruhsal olarak dinlenirsin. Siz de dayanın gölgeye, yayındayım. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Hepinize içerilerden bir merhaba.

0: Öyle ya. Bir adamı kendi vicdanı affetmiyorsa, başkasının affetmesi ruhunu teskin etmez. Böyledir.
1: Korkma söyle, ne zaman unuttuğunu.
0: Korkma söyle. Hatta

İnsan korkmadan söyleyebilirse gerçekleri, belki başta zor olabilir, zorluklarını yaşayabilir. Çünkü gerçekler, evet, acıdır derler ya, doğrudur. Ruha kolay değildir söylemesi. Ama uzun vadede, hatta daha uzun vadede mutlaka kazandırır. Ve mutlaka yükünü alır. Başta yük gibi gelse de.

Bir insan yaşadığı her acıya, her sıkıntıya isyan etmek yerine sabrederse, kesesine bir deneyim, bir tecrübe olarak kalır. Ve işte o zaman yıllar sonra sıkıştığında, daraldığında o heybeye gönlünü bir atar, mutlaka işine yarayan bir şeyler gelir. Bu kadar yıllık işte yayın hayatı, yaşananlar, askerlik, evlilik, dost, ilişkileri, hepsi, tüm bunları şöyle bir toplamda düşündüğümde hep gözlemledim, hep biriktirdim ve şimdi de kullanıyorum bunları. Eğer hep beraber benim de tekrar düşünmek, hatırlamak işime yarıyor, sizlerin de işine yarıyorsa ne mutlu. Ki bence yarar. İnanmak lazım.

Pekala, pekala. Senede bir gün bazı şarkılar vardır eskimez. Bazı şarkılar vardır alır seni götürür bir yerlere. Şöyle bir dolaştırır getirir. Ha, yüreğin biraz kalır o gittiğin yerde. Ama olsun, iyidir.

0: Şimdi biri dervişin birine demiş ki, bir güzel gönüle demiş ki, ben iyi insanları nasıl bulabilirim? İyi insanlar beni nasıl bulur? O güzel gönül de demiş ki, İyiler Allah'ı arayan ve Allah'a yakın olanlardır. Tekrar ediyorum. Sordu iyiler beni, ben onları nasıl bulacağız? Ne dedi? Önce iyileri bir tarif etti. İyiler Allah'ı arayan ve Allah'a yakın olanlardır. Sen Allah'a yakın olursan seni bulanlar Allah'ı arayanlar olur. Allah Allah. Ya sevgili dostum, üzerine bir saat konuşulur da tefekkürü ben sana bırakayım. Üzerine kafa yor.
1: Bugün bir iyilik yap. Kendine güven ve gölgeyi dinle.

güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Şu gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Ben zamanın birinde kitaplarımın birinde şunu yazmıştım. Siyahta mıydı, aşkın iki yüzünde miydi? Şöyle yazmıştım: sorma bana neredesin diye. Ne ehemmiyeti var gönlünde değilse meğer. Gönlünde olmayanın yanında olsan ne olur? Ha? Önce gönüle gir. Vallahi edebiyat olsun diye söylemiyorum. Bak bunu samimiyetle söylüyorum. Yoksa sadece seni böyle etkilemek için öyle havalı laflar ediyor değilim vallahi.

0: Radyosu, Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Şimdi bakın, Allah için sonra bana şunu demeyin: ya bize söylemedin, bizi uyarmadın, bize hatırlatmadın, olmasın. Bak söylüyorum, delikanlıca söylüyorum. Çok sevdiğim, dinlemek istediğim, gönlümün dinlemeyi istediği, haliyle sizlere de dinletmek istediğim türküleri seçtim. Ve aralarına da çok güzel şiirler seçtim. Acayip gideceğiz ya, bak söylüyorum, radyonun sesini aç. Eşe dosta haber ver. Bak sana teşekkür edecekler. Ben çok keyif alacağım. Sizin de keyif alacağınızı ümit ediyorum. Radyo7.com'dan, Radyo 7 uygulamasından, vericilerimizden, Dijitürk'ten bul, dinle, dinlet.

Ey erenler, yine bozuldu bendim. Manalar dilimden ayrı duruyor. Aşkın ateşine yandıkça yandım, dumanım külümden ayrı duruyor. Allah Allah. Babancı, hasiret sümbül çiğdeme, bir ot düştü yanar dertli sineme, seher vakti bülbül gelmez bu deme, bülbülüm gülümden ayrı duruyor, ayrı duruyor.

Ben ne dedim? Pekala, çok sevdiğiniz ve benim de sevdiğim şiirlerden biri. Arkasına da yine hayran olduğum bir türkü. Erenler, erenlerden gidelim gene. Ey erenler, zehir getirin, balınan öldürmem beni. Bağrıma diken batırın da gülünen öldürmem beni. Hiçlik aleminde mestim, varlık sevdasını kestim. Yokluk benim eski dostum, malınan öldürmem beni. Malınan öldürmem beni.

Yar diyerek yana yana, can teslim ettik canana. En yakınım kıysın bana, elinen öldürmem beni. Bir aşktır düştü özüme, yanarım kendi közüme. Leyla görünüp de gözüme, çölünen öldürmem beni.

Duygular dönüştü söze, yanık seda işler öze, dertli dertli vurup da saza, telinen öldürmem beni. Hüdayiyem daldım gama, saldı beni demden deme, asın kesin yüzün amma, dilinen öldürmem beni.

0: yar diller yüzünü.
1: Çok güzel değil miydi ya? Aynı güzelliği devam ettirelim. Beni ağlatan bir türkü dinleteceğim şimdi size. Sözleri ağlatır, namesi ağlatır. Diyeceksin ki ya ne yaşadın da ne ağlıyorsun? Ya herkesin derdi kendine ağır. Öyledir. Dostlar, bu benim derdimin yok mu be ilacı? Bitip tükenmiyor çektiğim acı. Gazel döktü şu ömrümün ağacı. Yaprağım dalımdan ayrı duruyor. Evet, bu daha iyi oldu. Katlanayım derdim, derde mihnete. Gayrı gönül dayanmıyor ki hasrete. Kader kısmet aldı attı bizi gurbete. Bu can ilinden ayrı duruyor. Hüdayi ilinden ayrı duruyor.

da böyle gönlümüzü küstürenlere, eğer bu bizsek kendi gönlünü tam da bu türküde dediği gibi küstürdüm gönlümü diyorum. Vay be. Armağan olsun. Sesimizi duyanlara.

Benimmiş aşıkların muradı, her şeyden üstündür muhabbetin tadı. Arının yaptığı baldan bana ne, anlamayan kuldan bana ne, bana ne dostum.

insan ancak gerçekten severse böyle şiirler, böyle güfteler, böyle nameler sadır olur o gönülden. Ama günümüze gelip de şöyle bakıyorsun. Yani eğer güzelliği sadece dışta ve cepte ararsa biri, şimdi şu türküdeki sözleri nasıl anlasın? Hani şair demiş ya, bir zamanlar senin çirkinliklerin de güzeldi. Şimdi güzelliklerin bile çirkin. İnsanda sevgi yoksa, muhabbet yoksa böyledir. Ama muhabbet sağlamsa kimse dört dörtlük kusursuz değil ki. Aşk sevdiğini güzel görür, katlanır, çeker.

0: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Tüm sosyal medya hesaplarıma ulaşmanın yolu Talha Bora Öge yazmaktan geçiyor. Bay Gölge Official hesapları da bana ait ama onlar yedek hesaplarım. Şimdi şöyle paylaştığım fotoğrafın, son fotoğrafın altına yazdıklarınıza baktım. Hepsini okudum mesajların. Birkaç tanesini size de okuyayım. Neymiş isim? Murat Köksal. Bizler diyor Bursa Şehir Hastanesi'nden fatura biriminden seni dinliyoruz. Senin yayın başlayınca mesai su gibi akıyor abi demiş. Çok sevindim. Ayşe Hanım diyor ki ben ne yaptım bugün bir başkasın koptum muhteşem demiş. Hep aynı bak farklı farklı yerlerden farklı farklı insanlar mesaj aynı. Denktaş Kaya ne yaptın be kardeşim beni benden ettin demiş. Eyvallah. Çok çok mutlu oldum beğenmenize. Marmaris Bozburun'dan yüreğinize sağlık bu nasıl güzel bir yayın böyle yıllardır severek dinliyorum demiş. Hadi bir tane daha okuyalım. Zülfiye Hanım diyor ki her sözünüz mü yüreğe dokunur? İyi yayınlar demiş. Herkese dokunmaz. Her yüreğe dokunmaz. Hani bana söylüyorsunuz ya bu güzel sözleri. Bence sizin gönlünüz güzel.

Bana her fırsatta Allah dostları, büyüklerimiz, anamız, babamız, işin sırrını bilenler ne diyorlar? İlla edep, illa edep. İyi de edep ne? Değil mi? Edep, insanın konuştuğu zaman dilini, yalnız kaldığı zaman kalbini, dışarıda olduğunda gözünü korumasıdır. Velhasıl işin özünde her an Yaradan'ın gördüğünü ve duyduğunu bilmesidir. Bunu idrak etmesi, sindirmesidir.

0: güneş var.
1: Instagram'daki mesajlarınızdan bir iki tane daha okuyayım. Emir Emin yandık. Emin. Ne güzel isim değil mi Emin? 2000 yıllarının başından beri, vay be, 20 yıldır diyor ki, sessiz sedasız dinliyorum, birçok arkadaşımı da bu kervana dahil ettim demiş. Bak, dinlemekle kalmayıp dinleten gerçekten sevmiş demektir, biliyor musun? Diyor ki Selim Mardin'den, bak her yerdeyiz çok şükür. Her gün zaman sizinle nasıl geçiyor anlamıyorum. Ve diyor bugün bitsin istemiyorum demiş. Bugünkü programı demek ki başka sevdi. Yeni dinlemeye başladım seni. Gerçekten mest oldum şiirlere demiş. Çağrı Çetin, eyvallah.

sevdalarken. Şimdi bazısı vardır, dertleştiğinde, derdini anlattığında rahatlar. Bazısı vardır, dertleşmeyi sevmez. Aynen şairin dediği gibi, dökmeye niyetim yok içimi, zor sığdırdım zaten. Bazısı dökmek istemez. Bu anlaşılabilir bir şey. Fakat tabii benim programda bazen sen elinde olmadan, evet belki başkasına değil, yanında kimse yok, ama galiba ben içinizdekileri biraz dağıtıp döküyorum.

Bir de ne var? Kızdığı zaman herkesin tepkisi farklıdır. Kırıldığı zaman. Yani kimisi vardır ağzına kötü söz yakışmaz, kendine onu yakıştırmaz. Kimsenin canını yakmaya içi el vermez. Aslında en güzeli biliyoruz. Bir kırgınlığın var mı? Gidip adam gibi söyleyeceksin. Ha, baktın bir şey değişmiyor mu? O zaman çek git. Yani bazı yaralar vardı, hani deriz ya, bu yara zor kapanır diye. Şimdi kuru bir özürle olmaz o iş. İnsan yeni yüzüyle gelenlere artık eskisi gibi olamaz. Onların istediği gibi değil, olduğu gibi görünmeyi tercih edeceksin. İşte o zaman huzura erersin.

0: sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarası da sabah olmuyor.
1: Sevgili dostum, aklı sende olmayana kendini hatırlatmak için uğraşma. Niye mi? Verilen değerin derecesini gösterilen öncelik belirler. Yani ondaki yerini öğrenmek istiyorsan sana ayırdığı zamana bak. Bir ayrıcalığın yoksa bir değerin de yoktur.

kendine has bir insandı. Allah rahmet etsin. Şimdi bir Kayahan bestesini çok güçlü bir sesten dinleteceğim. Ama öncesinde bir tespit.

Şu hayatın kendi içinde öyle bir gidişatı var ki, kader ağları dediğimiz şey öyle kilit ki, bugün seni birileri üzer, sen şöyle sakin olup bir izlersin, bir bakmışsın bugün seni mutsuz edeni bir başkası mutsuz etmiş. Hayatın içinde böyle. Bir bakmışsın, farkında olmadan seni hiç tanımayan birileri senin intikamını almış. Bilemeyiz ama belki de ilahi adalet budur, böyle işliyordur. Asır

Sanki az önce programa başlamış gibiyim. Ne çabuk geçiyor anlamıyorum. Bir bakmışız veda zamanı gelmiş. Gerçi her şeye rağmen hatırlamamız gereken bir hakikat var. Vedalar gözüyle sevenler içindir dostum. Niye mi? Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz ki.

sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine huzurlarınızda olacağım. Çünkü bu program hem gündüz hem de gece var. Bugün kapanış duam şu olsun. Ey güzel Allah'ım, sen nasıl imtihan edersen başımızın tacı, isyan ne kelime, verdiğin her hale şükürler olsun. Lakin dönüşü olmayan yollarla, halden anlamayan kullarla ve şu yüreğime ağır gelecek yorgunluklarla sınama ya Rabbi. Amin. Bugün de duamız bu olsun. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Talha, Bora, Öge, ben, namı diğer gölge derler. Benden şimdilik eyvallah.